0: kuzeyli sahibimizde küzgü terim mevsümüde kandak kütünüş gerek diye mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüçün kaqla pişirilgan yemeklerini yap bolgan dinkeyin soğuk içimlik emez belki bir neçe yutum ilman kaynak su iç gerek diye mezmun dekkanladı boludu. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcılar, onda xosa dekkanla programımızın təpsili mezmunları da bolsın.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

hava bulutluk, temperatura 15-24 Celsius gradusqıca. Qaramayda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-26 Celsius gradusqıca. Küytündü ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 15-29 Celsius gradusqıca. Şehanzada hava bulutluk bulup keyin ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 15-32 Celsius gradusqıca. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 16-32 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-35 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli bo'lib, temperatura 27-37 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutli. Temperatura 22-34 Selsiya gradusgacha. Aqsuda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-24 Celsius gradusqıca. Atışta ötkinci yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 16-32 Celsius gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin içilidi. Temperatura 18-33 Celsius gradusqıca. Xotanda hava bulutluq bulup keyin ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 21-27 Celsius gradusqıca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-29 Celsius gradusqıca. Hava rayıdan məlumat anlattı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar yana Slow Shitting abunatıla terminalını düşürüp anlasanlar boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlı uçula, yakşı misile. Ertigelli Haberler programımızını anlaşılanın karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 23. günü. Yekşembe. Dihkalla kalendarı bu içe 7. ayının 11. günü. Küzgi terim mevsimi.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan Uygur Atılın Muraylık 15. nöbetlik ten hareket musabıksı ve 11. nöbetlik milletle en enevi ten hareket musabıksı gulcudu başlandı.
2: Ten derbiyeni vasıtı kılıp Milletler İttifaklığı yeni yögümü resimini birlikte sızıp çıkımız mavzuluk haber.
1: Bu yıl 1. aydın 7. aygıca Şincan Pukralı avya siyasete toşulgan yolucu ve yük ten açtı.
2: Usul yığıveliş aldıraş, toşuş tez bolup Şincan'ın özgüce bağvençilik mesulatlardan şiirin husul ilindi.
1: Abdullah Murayın'ın bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları köp hıl tedbirini ten kolunup yaşanıqalla balalarının yemeklik bir hatarlıkını bütün küç bilen kovdu dey.
2: Şincan bu içe tünce yorukluk energiye bilen zapas saklaş bir gevdileştirilgen akıl açlık ambri kumulda ışkı kiriştirildi. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Şincan Uygur Atılım Muraylık 15. nöbetlik ten hareket musabıksı ve 11. nöbetlik milletle en enevi ten hareket musabıksı 8. ayının 21. günü keç gulcudu başlandı. Atılım Muraylık Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan başlayış murasımı katlaştı hem de musabıkının başlanıqalıqını cakarladı. Atılım Muraylık Partiya Komitetinin muamın şucisi Atılım Muraylık'ın reisi Erkin Tunyaz tebrik sözü kıldı. Abdullah Muraylık Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Abdullah Muraylık Siyasi Kengaşının reisi Nurlan Əbil Məcin, Abdullah Muraylık Partiya Komitetinin muamın şucisi Bingtuan'ın Cengviyi Hı Cengyu başlanış mürasımıqı katlaştı. Tün perdisi işçedeki ili olimpik tenterbiye merkezi rəngdar heyvetlik tüskü kerip kızgın şatlıqı tolgan koyuq kaypiyat şekillendi. Başlanış mürasımı saat 22 etrafıda başlandı. Hürmet Karavulu Etirti Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağını elip meydana girdi. Cüşkün ten hareketçiler marşı yağırdı. Ripper'la ten hareketçiler çası etirti musabıkı bayrağının gitekçiliği de tertiple meydana girdi. Bu nöbetlik ten hareket musabıkısıya Abdullah Murayın ve Bingtuan'ın bulup 16 komanda katlaştı. Her millet azimetleri, kötü rengi ruh, mezmut kadem ile yeni devirdeki Şincan oğul kızlarının yakışık yapıtını namayan kıldı. Arkadan hemmeylen uğrundan turup devlet şiiri etti. Beş yıldızlı kızıl bayrak astı asta çıkarıldı. Erkin Tunyaz tebrik sözü de bunlarını görsetti. Şincan başvuruyu Xi Jinping'in ten terbiye doğrusudaki muhim bayanları ve Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruku, tesdiki yol yorukunun ruhunu çonkuru övünüp ızcıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumizlik ızcıllaştırıp, Cunhua milleti ortak gevdisi enini mustahkemleşini asasi liniye kılıp, ten terbiye küçlük rayını kuruluşu da yeni ilgirleş, yeni bösüşünü kolu keltürüşki türtkü boğuluyor. Bu kıtımlık musabıkaya Şincan'ın ölçümü en yukarı, kölümü en çoğun, təsir küçü, en küçlük universal tən hareket katlı mərikisi. Şundakla milletle en enevi tən hareketinin kıyafetini namayan kalıdığan, Cunhua milleti ortak gevdisi enini obrazlık, təsirlik, ünümlük müstehkemleydiğen özgüce mərniyet katlı mərikisi. Musabıkaya katlaşkan barlık kadımlarının Cunhua ten terbiye ruhunu evc aldırıp, öz ara hürmetlep, uslubini, seviyesini namayan kılışını ümit kılımen. Şincan bu içe yukur töven hemmeylen, musabıkı kozgatkan cesaretlen, ilişiş ruhunu işkılıp, netice yaratışının küçlük kuvvetine aylandırıp, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı ilişki türtke bulup, sosyalistik zaman ilaşkan Şincan kuruşka küç koşuşu gerek. Saat 22'den 45 minüt ötkende Çin Şaucan, Şincan Uygur Atılım Muraylık 15. nöbetlik ten hareket musabıkısı ve 11. nöbetlik milletle en enevi ten hareket musabıkısının başlanıqalıqını cakarladı. Bütün meydanda kızgın alkış sadası yangırdı. Tən hərəkət müsabıqısının bayrağı çıxırıldı. Tən hərəkətçilər və riperlər vəkilləri qəsəm verdi. Murasım axırlaşqandan kən mərəniyyət tən tərbiyə xizmətçiləri sərxil nömrələrini oğurladı. Bu növbətlik müsabıqə Şincanın Atınım Raylıq Universal Tən Hərəkət müsabıqısı bilən millətlə ənənəvi tən hərəkət müsabıqısını tunca qıtın birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqər müsabıqə rayonu həm də at üstü türü Kurluş Hübün müsabıqə meydanı təsis qılındı. Müsabıqədə kəsbi maharət bilən gərlik özgüçülük, zamanivi maharət bilən millətlərinin ənənəvi tən hərəkətiki varislik qılışqa tən əhmiyyət verilib, yaşla ösmürlə maharət tən tərbiyyət.
2: Hərəkətinin taşqi soğudası da muqimliq asasından ilgirləş, əvrəşim küçəyişdək oyunuş vəziyyəti namayan boldi. Şirkətinin xas markısı bolğan Tianshan namlıq Jongo Yavropa Uttır Asiya növətçi poyizi cəmi 590 qitim qatnab mal qımıdı həm türtkü bolğan import-export soğudu somisi təxminən 10 milyard 129 milyon yuengi yetib, bultırqi uxşaş məzgildikidin 6,182% aşdı.

0: Qorğas Tömür Yol Porti Meşğulat rayonada türküm-türküm mallar Tian Shan namlıq Jongo Yavropa Otır Asya növetçi poyezi arqılıq Otır Asya ve Yavropa'a toşılıp atqan aldırışlıqqa tolğan mənzire namayan boldı. Otır Asya yük transport bazarında 10 yıl çoğunqır izdengen ASNT Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketi bu yıl Tian Shan namlıq Jongo Yavropa Otır Asya növetçi poyezi arqılıq vakaletten tarqatqan yük 1000 vagondan eşip sani bulturqi oxşeş mezgildikiden 20% aştı. Şirket hizmetçisi Nur Sevli Ömür mundaq dedi. Jongo Yavropa Otır Asya növetçi poyezi transportının evzeliki roşan, toşuşqa boladığan yük türü köp xil. Bu xil toşuş şeklinin süreti deniz transportudan tez, tənərxi hava transportudan tövən. Bu tür türlük mallar kiyim keçek türedeki məsulatlarını asas kılgan edib. Bu yıl avtomobil yasımcılığı həm zapcasları qatarlıq aşırma qimeti yuqri mallarga kengaytdıq. Şinjanın yerlik xas markalıq növetçi poyezi bolu süpte bilen Tian Shan namlıq Jongo Yavropa Otır Asya növetçi poyezi 2023 yılı 13 ayda katnağandın tartıp hazırgıca 6 liniyada katnaş başlanıp Asya ve Yavropadaki 9 devletke tutaştırıldı. Növetçi poyezinin yukarı ünümlük katnışıga kapalatlıq kılış üçün Qorğas Tömür Yol Porti Vokzali Aqıl Port kuruluşıga tayınıp, Aqıl Tömür Yol Porti bilen təvəllik boyuca tamujnadın tez ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını çoğunqırlaştırıp, almaştırıp, kacılaş, təkşürüp, dəlilleş, tamujnadın ötküzüşünü yoçıqsız cipsilaştırışını işqaşırdı. Qorğas Tömür Yol Porti Vokzalının işlep çıkırışını uğurlaştırış xadimi Ma Xiaogang mundaqdırı. Gruplarga ayrış məşğulat tərtibini sicil əlalaştırıp, beyxətərlik tövən çekini qatlıq saxlaş azazıda toşuş göçürün küçünü özüksiz qozğıtımız. Yol əvzəlikinin özüksiz qozğıtılışıqa əgişib, Şincan Soda Əşya Obrotik Gruhi Çəklik Şirketinin Taşqi Soda Qurulması sicil əlalaştı. Birinci aydın 7 aygacı şirketin özü ticaret kılgan hem vakalıdan becergen import-export somisi 6 milyard 326 milyon yuengi yetip, bulturki oxşeş mezgildikidin 13.183% aştı. Növetçi poyez, xalqara taş yol, yük transport növetçi ayrıplani hem de 1039 bazar setveli supsığa tayınıp, cemi 14 milyar 452 milyon yuvallik import-export somisi işğe aşırıldı. Şirket kesip ticareti bölümünün başlığı Şü Yenhuy mundaqdırı. Bu yıl Tian Shan markasını sicil əlalaştırıp, künde növetçi poyez buluştak daimlik katnaşını müstehkemləb, berip geliştiki mal mənbəsi kurulmasını əlalaştırmız. Devlet içindeki kesipler arqılıq mal toplaşını yanımı küçəyitib, qaytış səpiredeki köp mıhtarlıq tavar türünü kengaytimiz. İçki taşqi sodini bir gavdiləşdürüşünü ilgara sürüp, şərx bilən birleşib, ğaribdin çıxırdıqan təminləş zəncirini ravanlaşdırıp, Jongo Yavropa növetçi poyezidin mınni qatnatışını tirişib tamamlap, import-export sodu somisini 11 milyard yuanga yetküzümüz.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Apnum rayonidagi Jayla Şaptol Şinmey qatarlıq özgüçü bağbənçilik məhsulatlarının hosul eliş pəslini kütüb aldı. Bağvallar hosul yığış bilen aldıraş bolup, mol hosul mənzirisi namayen boldu. Yakında Sanji şehirde ara ve keyin pişar şaptullah kent külemde pişip, üzüş setkinin avat mezgilige kirdi. Sanji şehirinin Sengun baziri Ergun kentideki Çangçin tokat şaptulluğu da bir-birdin yoğan hem tatlıq, kızırıp pişkan tokat şaptul, toğaç ve şuymi tavla şahlarına patmay kalganıydı. Dikkala meyve üzüş bilen aldıraş buluş bilen birge, yani nurgun sayacını bu yerge kelip meyve üzüşünün hoşallıkını his kılışkı celip kıldı. Sanji şehirlik ormançılık tekniksini umumlaştırış merkezinin kadri Keşik Tala Sışın Huva Buhbirgı mundak dedi. Növette Sanji şehirinin şaptuluk kölümü 1424.17 mu? Şaptul üzüş setiş mezgili Cunçu Bayramı'nın aldı kaynagici davamlaşıdı. Mobeşi hosoli 900 kilogramı'a, mobeşi otturçu ünimi 13.500 yenge yetip, umumi məsulat kıymetinin 19 milyon yenden eşim ölçerlendi. Ulcu nayesi Celil Yüzü Baziri Dönmehalli kentinin Beşempo bağvançılık bazısı da 10 net-

خل شینمی سرتی استرلدی. حاضر دل شینمینی مرکزلیک یوزش مزگلی بولوب. شینمی شانخای، جانسو، جاجان قاتارلیق دولت ایچی بازارلاردا بازار تیپیلی قالماي یانه قازاقستان، لاوس، تایلاند قاتارلیق جایلاغیمیز ایتیلیواتیدو. باغوانچیلیک بازسینینگ مسئولی تانزغلین موندق دیدی. Bir dana şinmenin eğirliği 80 gramdan 100 gram gıçı. Kent miktarı 23%'den 25% gıçı boldı. Avat nayesinin kumluğundan dəb atılıdığan kızıl alıçılarımı arka-arkadan pişip üzüş mezgilige kirdi. Kıp kızıl pişkan alıçılar şahlağı patmayı kalganı di. Bağvalla hava uçuk küllerini çığın tutup üzüş, ayrış, orap kaçılaş bilen aldıraş boldı. Kızıl aloça konundanın eti tok, şirinlik, çüçümel hem tatlık, yeyişlik bulup, caylardaki setevili sodgarları ve istimalçılarının yaktırışıya erişti. Setevalıcı sodgarı Tianlu Çün mındak dedi. Bu yerinin coğrafyalik muhiti evzel, östürülgen kızıl aloçı sorti yakşı, temlik, bazar inkası nahiti yakşı. Bu yıl umumi mesulat miktarı yukarı, süpte tekimi elabı oldu. Biz köp miktarda setevilip, birliki kelgen soğuk zancirlik toşkı taynıp, Guangzhou, Şam'ın Katarlı herkası şerlegi satımız.

0: Mesulatları universal bazarda Şincan'ın közünü kamaştırılan özgeçe yeni meyveleri zor Türküm sayayetçini tallap seti velişka gelip kıldı. Nekmeydanda uğrap kaçılap poştının evetiş, vaxtıda yetküzüp bir iştek kolay, yukarı ünümlük mulazimet sayayetçilerini Şincan'ın tatlıq meyvelerini öyüge asallı elip geçiş imkan etiye ege kıldı. Ceylanlıq sayayetçi Jing Li Wei muhbirga mındaqtıdı. Yıllık közetiş ceryanada Ebnur Köylü'de makallaşkan yeni kuş türlerini baykuduk. Bu Ebnur Köylü ekologiyalik muhitinin bargan sıri yakşılı nıvatkalıqının ispatı. Qoğdılıdgan rayon ekologiyani tüzeş neticesini sicil mustahkemleş üçün yine orman başlıqı bilen sağçı başlıqı birleşip hareketlenip başkuruş qoğdaş mekanizmini qattıq əməliyleştirip birlikte çarlap qoğdaş yoşurun xəvipni rətki turguzup təkşürüş məxsus tüzeşni daimli qanat yaydırıp qanunsız o oğlaş, qalaymıqan eçiş, qalaymıqan qezeş, suluq yer baylıqını igilveliş, buzu vetiş qatarlıq qanunğa xılap kılmışlarga kattıq zərbi berip, suluq yerinin ekologiya bihaterliki mudafiya sepini her tərəflime küçeytti.
1: Emdi kıskık haberle anladığımız. Növette Şincan'ın 2026 yılı küz mevsimindeki otura başlangıç mektep dersliklerini neşir kılış hizmeti umumizlik tamamlandı. Dersliklerinin hemisi oğuşluk tapşırılıp, Şincan'daki otura başlangıç mekteplerinin okuş başlaştığı burun dersliklerini toluk, del cayda sepleb tarıkışı hakiki kapaletki iki kılındı.
0: Tünü gün təxminən 500 milyon yuan məbləq seylanadığan Huafu, Uruqluq Pişiklaş və Paxtıçılıq Kəsib Zəncərini Uzartış Türk Qurleşi Qutubi Nahiyyəsini başlandı. Bu, Qutubi nahiyyəsinin 5 milyon mo kevəzikdə sortluq uruq yetiştiriş sistemisi bərpaqlışıqa türtkü boludu.
1: İgizliki 9,8 metr keledigan Zozuntan'ın Şincan'ı qaytırıveriş əykili tünügün Şincan Qumul Zozuntan Fınhuantay tarihi mərniyet bağıtısıdı püttü. Bronzadan yasalgan bu heykelde Zozuntan'ın herbi formu kiyip at mingen haleti gevdilendirilgen bulup, Zozuntan'ın koşun başlap, gerbki yürüş kılıp, devlet zeminine çığın saklıgan kahramanlık kıyafeti eslegi keltürülgen.
0: Emdi Abdonum rayondaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anlattımız. Ürümçide hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya gradusqca. Çöcekte hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradusqca. Qolcuda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-23 Celsiya gradusqca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 15-24 Celsiya gradusqca. Qarmayda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-26 Celsiya gradusqca. Küydünde ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiya gradusqca. Şixinzide hava bulutluq bulup keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-32 Celsiya gradusqca. Sancıda hava uçuk bulup ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-32 Celsiya gradusqca. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-35 Celsiya gradusqca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27-37 Celsiya gradusqca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsiya gradusqca. Aqsuda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-24 Celsiya gradusqca. Atışta ötkünçi yağmur yağıp keyin hava içiladı. Temperatura 16-32 Celsiya gradusqca. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin içiladı. Temperatura 18-33 Celsiya gradusqca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 21-27 Celsiya gradusqca. Ürümçide hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradusqca boladı. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətigərli Xəbərlər programısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi programımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muharri Ghini Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharri Zulxumar Qurban, Diktorları Əxmətcan Abdikerim bilən Patigül Məsum. Шинжан радио телевизия станциясының әтігелі қәбәрлер программысыны аңлығынанларға рахмет. Сұлу шетен абонетчілер

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Do'stlar, bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda bekor turgan zavod uylarining yangilanish xotirasi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda dunyodagi aniqlik darajasi eng yuqori 100 metr darajalik radio teleskop yadroliq qurilmasining o'rinlashtirilganligini tanishtiramiz. Yarqin ism sahifamizda avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik varisi Olim Osmonni tanishtiramiz. Hurmatli radio anglovchilar, programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Slushiting abonachilar terminalida masqadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Xo'shanda xosadiq tinglab programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Yurtumdagi yangiliklar.

Bu yılının aldıngı 7 iyada, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida portta tekşirilgen çigradan kirip çıkkanla jami 729 min adam qaytımdan eşip, bulturgi okşaş mezgildekiden 29.3% aştı. Tekşirilgen çigradan kirip çıkkan yolucular nöbetçi aeroplani jami 5000 qaytımdan eşip, bulturgi okşaş mezgildekiden 22.7% aştı. Otur Asya, Garbi Asya, Avrupa'yı yüzlengen yadroluk aviyatsiya tügünü bolu süpte bilen, bu yıldın boyan Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu, Xalqara Yolucu Transporti Aviyatsiya Liniyası cihette Samarqandga baradığan aviyatsiya liniyasını əsliğe keltirdi. Frankfurt Qatarlıq jaylarga baradığan aviyatsiya liniyalarını yeniden köpeytti. Astana, Beşkek Qatarlıq jaylarga baradığan aviyatsiya liniyalarını zıçlaştırdı. Barğansırı zıç toqılvatkan aviyatsiya liniyası tori, çigradan kırıdığan, çıkıdığan yolucularını tekimi köp mənbəlik səpərgi çıkış tallışı bilen təminledi. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşçe, növette, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun her haptedeki yolucu transport növetçi aeroplanı 200 qeytimden eşip, kündelik oturucu növetçi aeroplan miqdarı bulturki okşaş mezgildekiden 40.4% eşip, otur Asiya yönelişik uçudugan aviyatsiya noktalarının sani bütün memleket boyunca aldıngı orundu turgan. Bolup mu? Yazlık tatillik toşuş başlangandın buyan bu port çigra halkıp səpərge çıkış yukarı pəslini kütü aldı. Çigradan kırıdığan, çıkıdığan yolucular eqimi koş yönelişti eqip yukarı pəllide aylanıp çigradan kırgan çetellik yolucularının sani zor derecede aştı. Dövlət içindeki ahalilerinin çigra halkıp səpərge çıkış ihtiyacı sicil kozgıtıldı. Bunun içinde Kazakistan, Özbekistan, Rusya aldıngı 3 orunda turadigan yolucu mənbəsi dövləti hesablanıdı. Ürümçi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti Çigra Müdafiye Tekşürüş Başqarmasının başlığı Wubin tonuşturup mundaq dedi. Aldıngı 7 ayda Otur Asiyadaki 5 dövlətke berip kelip Qatnığalla cəmi 392 min adam qeytimdən eşib, çigradın kirgən çıqqalla umumi miqdarının 53%-ni egilidi. Cunguğa soda işleri boyacı kengişiş, çigra halkıp sayahat qiliş, uruq tuqqan dost buradarlarını yoxlaşıq gəlgən yolucularının egiligən nisbiti 99.4%-ki yetdi. Otra Asiyadaki 5 dövlətke berip geledigan növetçi aeroplanla yazlıq tətillik toşuştun burunki her haptada 90 netçi aeroplandın, aeroplan qeytimdin, 110 netçi aeroplan qeytimgi köpeyip, porttın kırıp çıkıdığan növetçi aeroplan umumi miqtarının 54.7%-ni egiledi. Otur Asiyadaki 5 dövlətinin növetçi aeroplan miqdarı, yolucularının eqim miqdarı birdek memleket boyunca birinci orunda turdi. Ürümçi Çigradın kiriş çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkitinin müdafiye başlığı Vuyun tonuşturup mundaq dedi. Çigradın kirgen çıkan yolucularının zor derecede eşişiğe maslışış üçün Ürümçi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti her kaysi aviyatsiya şirketleri bilen birlikte çet ellikle Çigradın kiriş kartısını tordu tolduruş. Arlıqta almışıdığan yolucular tez süratte tamojnadan ötüş. Bir bilet bilen ahırgıca yetküzüş qatarlıq yukur ünümlük tamojnadan ötküzüş mulazımıdan yolu koyup, portnın ötküzüş ünümünü sistemlik östürdü. Yazlıq tətil məzgilindeki çigra halkıgan sayahatının yukur pəllisigi qarata, ürümçidiki çetellik xadımla universal mulazımet mərkizi bilen birlikte məsləhət beriş, çıxım kılış qatarlıq bir biket şəklidiki mulazımetini ortak yaxşı işledi.

Şimali Şinjan'daki küz menzirisiga 2026 yıllık Zhongqiu devlet bayramılık adetin taşkırı uzak dem iliş mezgilideki vakit paydası koşulup, Şinjan'a berişini bu küzdeki en kızık noktalık sayahat tallaş türüge aylandırmakta. Aviyasiya sayaheti Zonghun süpsi bilen Chunar Lüxing süpsidin ibaret Çikçong süpinin en yeni sallıq məlumatıda körüstülüşçe, uzak dem iliş mezgili de Şinjan'ın medeniyet sayahat bazırıda aldın zakas kiliş kızıp, Ürümçi devlet işçideki aeroplan biletini aldın zakas kiliştin kızıq nokta şehirler işçide 7. orunğu ötken. Burjin nahiyasi memleket boyunca aldın zakas kılış en kızık noktalık nahiya bazarları içinde birinci orunda durgan. Uzun liniyelik sayahat avatlaşkandan başka nahiya rayondaki menzille bu yılki uzun dem ilişte zakas kılınadgan yeni cayga aylangan. Chunar Lüxing süpsinin zakas sallıq məlumatı da körüstülüşçe, memleket boyunca zakas kiliş en alkışkı erişken 10 nahiye işçide Şinjan, Burjin, Qaba, Künes Qatarlıq 3 cay tizimlikke kirgen. Şimali Şinjan küz pəslinin yadroluq cəlib kiliş küçeyi hem kəm uçuraydıqallıqı hem pəsil xarakterlik buluşıda. Altay, İli Qatarlıq Caylanın küz mənzirisidin ən yaxşı huzurlanış məzgeli, hər yili 9-cı ayının otdurlarıdın 10-cı ayının başlarıcı boludu. Bu xil közünü yumup aşkıcı bolğan tamaşa kılış alahidliki. Sayahatçilədə pürsətini ötküzüp qoysa bir yıl saxlaşdək sayahat kılış psixikisi payda qılıp, dəm iliş məzgelidiki sayahatının mərkəzlik qozğıtılışıqa türkü bolğandı.

0: Şinjandaki yığılıkla.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde bekar turgan zavut öylerinin yeniliniş hatiyerisi doğrusu da sözlap birimiz. Maşinalar gürkireydi, işçiler baş çükürüp sakas tayarla vatattı. Qashqar Konşehir nahiyesi, Liaoyuan bazarı Erikbeşi kentigi jaylaşkan Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketinin işlep çıkırı siyğıda aldıraş mänsire barlıq gelgen idi. İlgiri taşlanıp kalan kent kollektifinin konu zavut öyleri bugünkü günde hayati küçük dolgan yazı kent işki orullaştırış sihiği aylandı. Erikbeşi kenti yazı kollektifinin 3 mülkini mahsus tüzeş hizmetine tayinip, uyukdaki kollektif mülkini canlandırıp, egilik başkuruş endisini kiliplaştırıp, yazı kentlerinin kesip hareket energiyasını canlandırıp, karhanalarının önümünü, kollektifinin kırımını aşırış, ammini beyitiştin ibaret 3 taraf ortak payda ilişini işkaşırdı. Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketi Erikbeşi kentteki makallaşkan dastlabki mezgilde aran 1200 kvadrat metr keladigan işlep çıkırış zavut öyi. 40 netçe hizmetçi bar bolup, yıllık setiş sommisi aran 900 min yuan edi. Başkuruş tüzme tarqaq boluş, bazar yolları tar boluş qatarlıq amınlanın çeklimizi tüpeylidin, uzaqtın boyan şirketnin işlep çıkırış iktidari çeklimigi uçurgan. Kölümünü kengaytış təsidi. Bir tarafdan kent ahalileri yakın etrafta işleşini oylasa, lekin muqim iş ornının yokluğudan gəm qılatdı. Yani bir tarafdan karxana teximi köp məhsulat işləp çıxırışını oylasa, zavut öyü yetişməkdi. Tərəqiyyatdaki bu qiyin məsilini həl qılış üçün Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin Erikbeşi kəntidə turuşluq xizmət ətirdi. Başlamcılıq bilən kəntlərdəki kollektivinin bekar turğan mülkini rədk turğuzub rədləş xizmətini umumüzlük qanat yaydırışını alğı siljitdi. Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketi kollektif mülkini canlandırışının paydalıq pürstidan paydalanıp, kölemleşken tereqiyat yolunu ecip, üşkidim kengaytip kuruş, derecesini östürüşünü tamamlap, işlep çıkırış kölümünü 3000 kvadrat metrden köprekki kengaytdi. Yeniden, Lovin rəxti işlep çıkırış sihi köpeytip, 30 toluq avtomatik işlep çıkırış üskünüsü sapladı. Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketi işxanasının mesuli Buxalcham Geyni tonuşturup mundaq dedi. Şirket tereqiyat jarayanida ilgiri işçi qubul qilish qiyin buluş, zakaz az buluş, setiş yolu tar buluş qatarlıq nurgun qiyin meselelerge duş geldi. Bazarlıq hükümet ve kent turuşluq hizmet ətirdi təşəbbüskarlıq plan yardan berip, məxsus xadım qobul qilish yığını təşkilləb, karxanımızın şu jaydaki əmgək küşlərini qobul qilishiga yardan berdi. Yana bazar baylıqı bilen paal udullaşdırıp, karxanımız üçün zakaz qolğı keltirip, şirketnin tərəqiyatlığı yardan berdi. Şirket texniki maharatı boyunca tərbiyeləş əndisinə yenilik yaratıp, Şinjan sırtıdaki nopozluq ustalarının naq meydanda əməli məşğulat qilişi və yıraqdan texniki cəhətin yetəkçilik qilişini birləşdiriş usulunu qollanıp, qolmu-qol şu jaydaki tikücülük texnikilerini yetiştirip, texnikisi pişqan, muqimliqi küşlük bolğan işçilar qoşonunu bərpa qıldı. Hazır bu şirket öz kenti ve etrafıdaki ammadın 320'den artık adamını kubul kıldı. İşleydiğen kent ahalilerinin balı bir kişi kıyın buluş meselesi karıda kent yana ammavi menfaat karakterideki havalilik bir kişi oranı kurdu. 1-20 yaştan aşkan balıla her ayda fakat 150 yuan tapşırsıla kesbi kütünüş, ozuqluq tamıqı, və dəsləbki azazi maarif mülazımıdə

0: 6kW'tan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde dünyadaki eniklik derecesi en yukarı 100 metr derecelik radyo teleskop yadroluk kurulmasının orullaştırılgalıgını tonuşturumuz.

Yakında Jungo Elektron Pan Texnika Guruhi Şirketin 39-cı tədqiqat orni kuruşunu üstüge algan, Şinjan Sanji Oblastının Gucun Nahiyasıge jaylaşkan diametri 110 metr keledigan radio teleskop türüde antenna təglikinin 3 qavat kurulması oŋuşluk tutaştırıldı. Bunun bilen bu tür azasi kevdi kurulması da egizletiş cazısını omumüzlik kuraştırış baskıcağı kirdi. Bu, dünya boyunca eniklik derecesi en yukarı, çastotisi en yukarı bolgan 100 metr derecelik hareketcan radio teleskopu bolup, bütkenden keyin memleketimizin alem boşluğunu tekşürüş, radio astronomilik küzetiş katarlık sahalarda dereceden taşkırı çoğun kalberlik antenna üskünüsü kemcil buluş meselesini noktalık halkılıdı. Ахыркы бир бөлек полат курулманын дал жайда удунлаштырылышыга, мукым шакилге келтирилишиге эгишип, диаметри 110 метр келадыган толук жөнөлүшлүк аракетчан радио телескоп антенна тегликинин 3 кабыты расмий туташтырылды. Бу телескоп асасий кевдесинин ядролук курулмасынын яна бир кетим жогору көтөрүлгөнлүгү. Бүткүл рамкынын янымы мукаммаллашканлыгынын дерек берди. Dünya derecelik asmanı küzetidigan bu gayet zor közning qiyapti bargan sıra roşallishib dastlabki umumi gavda şekli umumizlik namayan boldi. Jungo Elektron Pan Texnika Guruhi 39-cı tadqiqat orninin 110 metrlik radio teleskopi türi naq meydanining mas'uli Mavin Gang tonishtirib mundaq dedi. Bu kitimki antenna təhlikinin 3 qavetlik cipsilişi Türk kuruluşudaki muhim abidi karakterlik tügün. Bu, asmanlı küzetidigan gayet zor közge puhta bilek ornatkanga baraver bolup, eğirliki 3000 tonnadan aşıdigan çayqılıp aylanadigan kısmını şençlik muqim trak kurulması bilen təminləp, qaytqan cisimnin yer şari oq sızıqıga tik halette 360 gradus aylanışını işqa şürşiğa türtkü boludu. Şinjan, Guchong Diametri 110 metrlik radio teleskop türüde 2022 yılı 9

Qadirlik radio anglagichi dostlar, MD güzel güylerden Tian Shan'nın Janub Shimali namlıq Xanzuchi naqshini dil aramınlar sunumuz, yaqtırıp anglagaysizlar.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında bir er anısı 2 yıl saklağan, peçte eçilgan kesme çöpünü yegenden keyin kusup iç sürüp ketken. Anısı onu soğuk ötüp kalgan okşaydı dep oylap, onunğa zukam doğrusu iş küzgen. Bu er kesel körsetkenden keyin ICU'a kırıp kalgılı tas kalgan. Münasibetlik temala ijtimai alaqı süpsiği çıkıp, kızıq noktığa aylınıp, Tordaşlarının kızgın münazirisini kuzgıgan. Bimarının əsləb berişçe, 200 bergen günü keşte o saat 11'den aşkıca smina koşup işləb, korsıqı içip qoldırlap ketken. Anısı onun çarçap ketkenige işçe ağırtıp, peçte buzulğınıga 2 yıl bolgan bir bolaq kəsmi çöpünü deyip, onun korsıqını toyğızgan. Şauca çöpnün halı

yemekliklerinin kökürüp kalganlığı bayqalsa, vaqtı da taşlıp etiş kerek. Eşip kalgan kısmını yeyişki bolmaydı. Yemekliklerini doğru saqlaş. Açlık, şakallık meyve qatarlıqlarını kurgaq, şamal ötüşüdüğün jayğı koyup, saqlaş muvapıq bulmaslıq səbəbidin kökürüp keliştin saqlanış. Onundan başqa, öyde yemeklilerini ziyad köp besip koymay, huang çömey zahiri bilen yuqumlanış xaupini tövallatış kerek. Aşqanı əsvablarının tazlıqağa dikkat kiliş. Çoka, əmbəl qatarlıq aşqanı əsvablarını vaxtıda pakız yuyup tazılaş, şunun bilen bilen qarallik almaştırıp, bakteriya peyda buluştun saxlanış kerek.

0: ne karatmalık alalaştırıp nazarat kılıç başkuruş talepini sisteminin bütün jarayanıgı sındırıdı. Hem de teknikaya tayinip kiriş ötkilini aldığı yötkeş, guahname kenişkige öz aldığı hukuk beriş, aşkarlaşının bütün jarayanı da iz kaldırış, meselenin mənbəsini sürüştürgende təşürgülü buluşunu işe aşırıp, işten burun tosuş, iş davamıda elan kılış, iştenkin mənbəni sürüştürüş, yapı halkısını şekillendirip, toru yemek işmeklerini akıl nazarat kılış başkuruşunun umumi ünümünü sıcıl üstürüdü. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Yakında Abdunum Raylı Gon'an Nazareti sın yığını içip, bütün Abdunum Rayon'daki Gon'an organlarının kara rezil güçlerini yoktuş mahsus görüşünü çoğunkırlaştırış hizmetini orullaştırdı, orullaştırma kıldı. Yığında mundaq takitlendi. Bütün Abdunum rayonundaki her derecelik Gon'an organları işkini tikleşini kat'i himaye kılış, işkini koğdaşını kat'i işka aşırış siyasi yükseklikide turup, başrucu Xi Jinping'nin kara, rezil küşlerini yoktuş körüşü toğırsızdaki muhim yol yorukunun ruhi ve memleketlik kara, rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşü sın yığınının ruhini emel iyileştirip, tezden küşlük hücum kozgap, kara, rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşünün daimlik algı sılcıtışını sıcıl küçeytip, tırışıp, tekimi yukarı seviyelik tenç aman Şincan korup çıkışı gerek. Yığında mındak talep kılındı. Bütün Abdunum rayonundaki her derecelik Gon'an organları noktalık vazifelerini bütün küşplerini orundap, kara rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşünü çoğunkırlaştırış boyunca ötkelge hücum kılış cengide kat'i galbi kılışı gerek. Yip uçu ötkelge hücum kılışını yenimi küçeytip, yip uçu toplaş yollarını kengaytip, kara rezil küşlerine ait yip uçlarını omumyüzlik retke turguzup, retlap, yip uçu boyunca teşirip inıklaşının süpti, ünümünü çıngıtışı gerek. Dilo paşkılış boyunca ötkelge hücum kılışını yenimi küçeytip, algı sılcı tıştiki çigiş, kıyın dilolada ötkelge hücum kılışını çoğunkırlaştırıp, diloğu çetişlik kişilerini bırakla torgu çüşürüşü gerek. Mablag mənbəsini üzüp taşlap, ulanın qaytı baş kötürüşüge zərbi beriş boyunca ötkelge hücum kılışını yenimi küçeytip, kara rezil küşlənin ixtisadi asasını üzül kesil betçit kılıp, ulanın qaytı baş kötürüşünün aldını ilişi gerek. Muhafizat kölikege zərbi berip, münasibet torini buzup taşlaş boyunca ötkelge hücum kılışını yenimi küçeytip, kara rezil küşlərinin arqısıdiki münasibet tori, muhafizat küllikini çoğunkur qezip, kara rezil küşlerini yoktuş bilen muhafizat küllikigi zərbi beriş, münasibet torini buzup taşlaşqı oxşaş yönelişte küçeş, mas qadamlı buluşni işqa aşırış gerek. Noktalıq tüzeş ötkiligi hücum kılışını yenimi küçeytip, təşkillik cinayetinin aldını eliş ve onu tüzeşini uzak önümlük mexanizmini üzlüksüz takamınlaştırıp, kara rezil küşler payda buluduğun tuprağını mənbədin yoktuş gerek. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Yigirma üç yıllık konu yerli karxana Konfuyan şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tadqiqat onu bilen birlikte uzuk tunuqlaydıgan yaxşı məhsulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkadı. Goşu tərkibide vitamin ve mineral maddi mol. Konfuyan şirketinin Ademgiya, Weichangkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuchilan Meğizi, Goşu, Zijinlinji, Enji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışı gelişti. Xuş xəbər, Konfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallimnin 100 liranı məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. 8-ci ayın 25-ci günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdarə Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Konfuyan meslatlarının mehsus yetiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorhanesi'nin udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'nin 10 tepedeki Konfuyan meslatlarının mehsus yetiş dükkanında xeridarlığa 100 liranı meslat verildi. Bazı meslatlardan birini seti olsa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen xeridarlar TL çemberge aylandırış pahaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Konfuyan meslatlarının mehsus yetiş dükkanında 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe meslatlar seti olsa soğuk atkılış pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400 666 11 80. 85 400 666 1185. 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuklu tatbikat onu bilen birlikte uzuklu tutuluklaydıgan yakşı meslat birikme goşu kesim tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddi bol. Kanfuyan şirketinin Adem Giya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepe, Meishu, Hua Qingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijin Lıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık meslatları Xeridalarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkabar, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranın meslat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçuluk İdarısının şimali. 4. başlangıç mektedinin yenidiki 5. numar Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de. 8. ayının 26. günü Kaşgar Çehri Boğay Doktorhanısından udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 terpedeki Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de Xeridarlığa 100 liranın meslat verildi. Bazı meslatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dukan kegen Xeridarlığa TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe meslatlar setvasa soğuk atkılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuklu tatbikat onu bilen birlikte uzuklu tutuluklaydıgan yakşı meslat birikme goşu kesim tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddi bol. Kanfuyan şirketinin Adem Giya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepe, Meishu, Hua Qingfei, Gül Samsak, Yao Çilan Meğizi, Goşu, Zijin Lıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi katarlık meslatları Xeridalarının itiraf kılışı gelişti. Kuşkabar, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranın meslat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzivat Nailik Suçuluk İdarısının şimali. 4. başlangıç mektedinin yenidiki 5. numar Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de. 8. ayının 26. günü Kaşgar Çehri Boğay Doktorhanısından udalı. Gelem Koçisi Kırış Eğiz'in 10 terpedeki Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de Xeridarlığa 100 liranın meslat verildi. Bazı meslatlardan birini setvasa biri soğuk kılındı. Dukan kegen Xeridarlığa TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Çincan'daki Kanfuyan meslatlarının meksus yetiştiği günü de 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe meslatlar setvasa soğuk atkılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Radio anlıqıcı dostlar, bugünkü güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Konşehir Nahiyasının örük kespinin derecesini östürüp, örükçi dekallarının örük bahasını bekitiş hukukuni kolığı tutkızgallıqı toğırsıda sözlap berimiz. Yakında Konşehir Nahiyasının taşmalık yezisi Ayağı Hası İrik kentide örükçi dekkan Razi Gül Turğun'un tamak üstülge bir taqsa rengi altındak seyrik moka yağlıq örük keki tizildi. Bu yıl örük seytip kılgan kirim bir aylı kişilerinin paran temisi bolup kaldı. Bu yıl Razi Gül ailesi 10 mu yeredeki moka yağlıq örükini seytişki tayinip 42 min yuan kirim kılgan bolup, köp yıl işletilgen örük kakıdıgan ilgak allı kaçan arka hoylada işletilmeyi bekar turup kalgan idi. Razi Gül 75'i da zonziyip oltırıp, şu yılladaki hareketlerini doğrap turup mundak dedi. Ocaqlarda üzgende nədim o dikkat kıladığan iş bolsun. İlgaq bilen qeqip koysaq, dərək şaqları təvrinip, örüklə tökülüp düşetdi. Ezilgən, yerlip ketkerler bolsun, iş kılıp həmisi örük qeqi kılıp kurutuşqa işletilətdi. Zeydi bolup ketkini bilen saqlarını körgül bulmaydı. İlgirgi yıllarda, kentki başqa örükçi dikkalla Razi Gülge oxşaş, ilgaq bilen örük qaqatdi. Setiş bahası da bütünlüğü setiveli sodigerlerinin degini hesap edi. Şuna azaldın, örük şahi degen güzel namı ba, moki yağlıq örük uzaqtın buyan 95%'ını kurutuş, kalğalarını hölpeti setişte kıyın əhvalığı düşüp gelip, əla süpetlik hölmeyevilə konu şehirden çıkalmağan idi. Özgiriş 2023 yılıdan başlandı. Guangdong Şinjanga nişanlıq yerden berişte Şinjanın özgeçi məhsulatlarını udunlaştırıp Guangdong, Şangang, Aomin, Chong Koltuk rayonu bazırıda işlep çıkırış setiş körükü bərpa qıldı. İlgar yeni peti saxlaş, orap kaçılaş texnikisi ve soğuk zancirlik əşya oboroti sistemisi tayinip, moki yağlıq örüknün sırtkı setilişi yıldın yılgı köpeyip, her qetim örük bazarğı seyleniş pəsli yetip gelgende, Guangdong, Şangang, Aomin, Chong Koltuk rayonudaki 7 danlıq əla məhsulatını sınaş sarıyıda yeni moki yağlıq örükni körgülü boludgan boldı. Örük kekiğe seliştirganda, öl örük bazırının mevü süptegi bolgan işenci ölçimi katlıq bolğaşka, seti balgan karxanıla yez iglik teknikleri bilen birleşip, örükçi dekallanın ölçemlik üzüşüge kol-mukol yetekçilik kılıp, bir tal bir taldan koldu üzüşge, sılık üzüp yenik koyup, mevünün saq boluşuğa en zor çekte kapal etlik kıldı. Kaşkar, Jangogo yeziklik

Fən texniki şirkətinin sətiviləş direktoru Qong Yalun mondaq dedi. Öz iş boyunca tərbiyələş arqılıq, moka yağlıq örüknün tavar meyve nisbəti zor dərəcədə özdi. Bu yıl, əla süpətlik meyvenin hər kilogramının sətiviləş bahası 50 yuandan yuqralab, zakazla Beijing, Şanghay qatarlıq nurğun jaydiki bazarlarğa təsir körsətdi. Növətte, Konşahar nahiyasının moka yağlıq örgü östürüş kölümü 61.900 moğa. Hosoli 67.000 tonluğa yetip, aldıngı yıldakigi seliştirganda hosoli 5.400 tonna eşip, kəsip kölümü moqim zoraydı. Konşahar nahiyası taşmalıq yazılıq ormancılıq ponkitinin başlıqı Alican Sulayman hesabat kılıp durup mundaq dedi. 3,5 kilogram örükten 1 kilogram örük keqi kurutkılı boludu. Kurutulgan örük keqinin her kilogramının otırcı seytiliş bahası 80 yuan. Öl örüknün her kilogramının sırtkı seytiliş otırcı bahası 30 yuan. Oqşaşla 3,5 kilogram öl örükne 105 yuandan satkılı boludu. Bu yıl taşmalıq yezisinin moka yağlıq örükinin seytiliş miqdarı 1200 tonluğa yetip, aldıngı yıldakidan 20% aşdı. Örük bilen örük keqinin seytiliş nisbeti ilgirki 0.15-9.15 nisbetidin bugünkü kündeki 3.7 nisbetigi özgerdi. Kelgüsüde örüknin seytiliş miqdarı nisbeti yana sijil östürüldü. Alican mundaq dedi. Bu bir neçe yılda her qaysi kentle kent ahalileri yığını içip bir türlük karalmını köp etdi. Köpçilik pazar ahvali meyve süptüge birleştirip şu yıllık moka yağlıq örgini setiş bahasını kengişip bekitti. Örük qaqıdığan ilgahının cimcitla çekinip çıkışı yezi kent kasıplarının yenilinip dərecisinin östürülgelikige kuaq boldi. İlgah bilen örük kekiştinin adam küçü arqılıq tücüpüləp özüşkice. Setivili sodigerleri baha bekitiştin, kent ahalileri vekilleri baha bekitişkice 95%'ni kurutuştin, öl ürüknün şarıqtın cenobu yetküzülüşü gece, Konşahar nahiyasıdaki 18.000 ailelik ürükçi, moki yağlıq ürüknün bahasını bekitiş hukukunu igilepli kalmayı tehimi muhimi, ala süpetlik meyvelergi tayinip, mevkani bazarga koyup, kremini aşırıp, beş şencegi ekip olduğu.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde Şincan'daki işki yigitinin öz xıracıdı bilen xınenge berip 34 min jın setilmay kalgan tavuzni satqanlığı toğırsadaki iş izlerini sözləp berimiz. Yakında Хуачжун езиглик ташвенин окуучусу Осман Абдрахим Шинжанга кайтыдыган нөвөтчү аэропланга чыгыштан илгери мындай деди. Бундан кийин мушундай кышларга жолуксак, биз яна дадыл жардам беребиз, батурлук менен жардам беребиз, чүнки тажрыйбага ээ болдук. Шинжанга кайтыш алдыда Хуачжун езиглик ташвенин 3-жылкы жылдыгында окуп аткан бу окуучу кичкеден билли ойноп чоң болгон Хасан Бакри менен билле Хэнэн Чжоукоу шаары Фугу нахиясырке дейқаланың сетілмай бесіліп қалған 34 мүн жын тауызыны 75-ден Уханге өткеп келді. Осман Ухандеке дашуеді оқойды. Хасан үрімче кәспе дашуеді оқойды. Тұрпанды чоң болған бұ ішкі дост, ішкі қетім өлке халқып, амуи мәнпәт бойынша дейқаларға ярдан беріш әркетіні қанат яйдырып, бұ язны мехір мұхаббат вә шеріліке толдырды. Yazlıq tətilinin dəslipidə Həsən Alahidən Wuhan-gə kelib, Osman bilən birləşib, torda turpan hül üzümünü setib, yazlıq tətildə iyilik tikləməkçi boldı. Amma Wuhan-lik bir hədə mundaqlı dəb qoyğan bu xəbər çikəylənin planını üzül-kesil özgərtdib etdi. O hədə mundaq dedi. Xananda zor türkümdeki tavuzla itizdi besilip kaldı. Dekalanın əcri bekarığı ketay dəb kaldı. Bu xəbərini anlıqan dinkeyin, Osman bilən Həsən nəq meydanda Xananga berib, setilmayı qalğan tavuzlanı seti velib, andın məktəbki toşib gelib, muqim bahadı setişini qarar kaldı. Şikayilən, yezidi tuğulub çoğun bolğan. Yer terişinin asan əməsligini obdan bilgəşkə, tavuzcu dihqanlarga azraq küş çıqırıb yardam kılışını oyledi. Şikayilən, başlanğış məktəbdən otura məktəbkicə dövlətnin həqsiz maaripidən bəhərmən boldi. Ola ızcıl qandaq cavab qaytırışını oylab gəlgən idi. Osman mundaq dedi. Daşuəgi çıxdım, dihqanlarga yardam beredigan amivi mənbət işlərini kılışını oylab yürgən idim. Дашуэнің 3-жылқы жылдықының алдыңғы оқыш мәусімінен бастап, Осман дәрістің сыртқы уақытларынан пайдаланып, тордан құрық өзім қатарлық жұртының өзгеше мәхсулатларын сетіп, аз-аздан 10,000 юаньдан артық пул жиғды. Жокода тауызының сетілмай бесіліп қалғанлығын білгенден кейін, о ішкіленместен аманат қойған пулының һәммесін шығарды. 7 айның 31-ші күні Шикейлен автомобилге отырып, бірнеше саат ұзын жол жүріп, şu күні түстен кейін саат 5-тен Чжоукоу шәһәрі Фугу нахиясындағы тауызлыққа жетіп келді. Диқан Лин әпенді Шикейленді бастап тауызлықты айландырып шықты. Көз алдындағы мәнзіре оның көңілін толым хаш қылды. Жердегі тауызлардың көпіншісі сесіп кеткен болып, аптапты көйіп қарыдап кеткен қайры диққан ерді зоңзиып ұлтырып әпсусылынып атақты. Хасан мұндақ деді. Идемді таярлық болсым ол екен өз көзім білән көріп еніла ішім атшық болды. Бұл оланың тауызланы көпірәк еғеш, диққаларға көпірәк ерден беріш шәнтісіне тегімі чыңытты. Şu günü yerim gece saat 12 gece aldıraş işləb, andın işgeylən aram aldı. Lin əpəndi işgeylənin yaxşı könlünü könlüge püküb, təşəbbüskarlıq bilən aili və mehman xanını orullaşdırıb bərdi. Ətsi səhər saat 4-dün aşqanda işgeylən yenə tavızlıqı berib, seti velib, avtomobilgi qaçıladı. İtis beşi, bu xəvərini anlap yetib gəlgən dehqanlar bilən lıxt oldu. Көпчілік үш жақлық мотоциклет токсиклетлеріне мініп, трактор хайдап ұзын өчірәті тұрды. Osman bilen Hasan alahiden kaidi bekitip, yalğız turduğun yaşanğalla, öyde kalğan ayallarının etislikideki tavuzlarını aldın sitip aldı. Dekalla, Şinjanlıq işki okuğucunun maksus Wuhan'dan amevi menpaat boyunca yardım kılgılı kelgenliğini anlap, teşebbüskarlık bilen uladan bir kısım hıracatını kemeytip aldı, yaki keçirim kıldı. Yine süpte en yakşı tavuzunu işgeylenge kaldırıp, bütün küçü bilen ulanın tənarxını tövelletti. Lin Əpendi yine setiviliş pulu işçidin 100 yuandan artıq puluna kaydırıp, ularga yolda su setivilişini tabiledi. Hem de, şunca yıraq yerden dekallarga yardan bergili kapsile, cepa çektanla, biz çün könlümüzden rahmet eydimiz, dedi. Bu qitim işgeylen cemi 13 min cın tavuz sitivaldi. Lık tavuz kaçılanğan yük avtomobili Wuhan'ge kaytdi. Toşuş ceryanı da tavuzlarının urulup ziyan uçuruşunun aldığını eliş üçün Osman bilen Hasan bütün musabıda bilmandi. Hasan əsləb mundaq dedi. 7 saat qaytı səpirədə naidi cəpa tarttuq. Yol yürüvatqanda yük avtomobilinin hava tənşigücüdün tuyuqsızla kaşılı görülüp, kozubdın toxtumayı su iqib, qasqandak dımıq bolup getdi. Şikaylan yol boyu paypitek bolup yürdü. Şikaylan mulazmet rayonu da bir kaçı tayyar çöpünü yap korsqını toyguzdi. Elim uyakşi, yük avtomobili şoferi avtomobilini tezletip yolga çıkıp, tavuzni dal vaxtıda Huajong yezigiliki daşöyünün garbi şimal darvasıgı toşup geldi. Osman samimilik bilen mundaq dedi. Tunca kitim ölkü atlap dekallarga yardan berişte biz şunçı köp tavuzni sitip bol almaslıq ne? Onun üstüge saklaş ornımız bolmağaşka, Jokodiki tavuzcı dekallarının ümidini yerde koyuştun ansırgan edok. Şu günü kaç saat 7 yerimde yük avtomobili mektepke oğuşluk edip geldi. Saat 8'de halısanı sitiş resmi başlandı. Tavuzlarının hemisi çoğun küçük dep ayrılmay, birisi 10 yuandan sitildi. Bu Türküm'deki tavuzlarının oturucu eğirliği 10 neçi cın, en çoğu neçi 10 cın bulup sitiliş bahası bazar bahasının 3'ten 1'e doğru geldi. Osman mundaq dedi. Başlanışı da la biz ziyan tartsaq mı, tezden sitip dekallarga yardım kılalı saklı boldi dep oyluduk. Yukarı sıcılıqdaki emgek ve avtomobil işçinin dımıq bolışı bilen Osman'ın maydi tezla mağduru kalmay, şikipini boşuşup hoşudun ketkili tas kaldı. Halkılıq payıtta, mektepteki hem savaq akılları, bir sınıptaki savaq taşları, okuş bütküzgen hem savaq hədirleri, özlükidin kilip yardımlaşıp, mallarını düşürüp, eğirliğini ölçep, xeridarlarını kütti. Tavuz seti olgılı kelgen şehir ahalıları mu oxşaşla illiqliq yetküzdi. Bir neçe hede alahiden muzdak su əkilip, işgeylenin usuzluğunu kandırdı. Yeşi 60'dan aşkan boğayı avtomobil bilen 30 kilometre yol yürüp alahiden tavuz seti olgılı keldi. Nurgun şehir ahalısı bir qetimdila 6-7 tavuz seti aldı. Aslında 20 tavuz seti olmaqçı bolğan bir aka keçikip kalğalıqtın tuncı qetimliq setiş pürstine koldan berip koygan bolup 8-ci ayının 5-ci günüden 2-ci qetimliq halısanı setişka ülgürüp keldi. Şikaylan, ilgiri tavuz yığışının bütkül ceryanını süratke elip torgu yollığan bolup, Nurgun şehir ahalısı sın körünüşünü körüp alahiden kelgen idi. Ula, baş parmağını çıkırıp, bek kaltıs boldi. Mana bu milletler iştipaklaşı bir aile kişilerden buluş, deyişti. Bir yarım saatte 13 min cın tavuz sedilip boldi. Şikaylanın zimmisindeki yük ahırı yenikledi. Osman mundaq dedi. Birinci Türküm'de gerçe 1000 yuandan artıq ziyan tartkan bolsaq mı, lekin dekallarga yardan beriştiki kımbatlıq təcrübəge eriştik. Şikaylan bu qitim xanamge berip kelip, xalısanı setişka tayarlıq kılıp, 30 net saat toxtumayı işləp, pəqat 4 saatli uxladı. 8 ayının 2-ci günü oyğanğandan keyin bütün bədini serqirab ağırıp ketti. Hasan külüp durup mındaq dedi. Bütün musabıda bək herip kettik. Lekin dekkallarının uşal halıdını hem köpçilikinin təmlik hem ərzan tavuzlan yegelikini görüp ardıqımız çıkan dək boldi. Tuncuk itimliq təcrübəgi egi bolğan denkeyin, 8-ci ayının 5-ci günü işkailan Jokaudiki həmkarlaşqan dekkan bilən yeni bir qitim ala qılışıb, qarış tərəpkə mal mənbəsini bir tutaş təşkilləşni havalı qılıb, 21 min cın tavuzni avtomobil bilən toşub gəldi. Tavuz şu günüla sedilib tügidi. Osman ondaq dedi. İki qitimliq xalısanı setişdən kəlgən pul tənərxgə aralı yetkən bolsumu, ləkin erişkən təcrübəm intayın qımmətlik. Turpanğı qaytqan denkeyin yurtumnun üzümünü satı mən,

Yakında Şarıqtiki yurtdığı qaytış Tianshan padıcı naqşısı temsirki tüncü növetlik bayın bulaq koyu kəsbi yığınıda köpligen karxanıla naq meydanda göş koyu setiveliş setiş kelişimi imzalap cəmi 16,000 bayın bulaq koyu setiveliş setiş zakaz talonunu bekitip yerlik özgeci göş koyunun taşqi bazar etişiğe puxta asas saldı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Şinjan radyo televiziya stansısının Munbat Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Adırki Munbat Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudu ki dekimi köp sarkılı hikayeyle davamlı qoz oranladı buludu. Əmdiri yıqtınla, davamlıq stansımızın anlatılışı aldıdı turgan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Slushiting abonuçlar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Tehimi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay desiniz, deyqtiniz Slushiting abonuçlar terminalımızda bolsun.

0: Шижинпин мындак деди. Жунго импортны кеңейтишке техими ахмият берип, сооданын таңпун тараккиятын илгири сурду. Жунго импорт соодасын илгири сүрүштө яңылык яртыш боюнча үлгү көрсөтүш районуну көпөйтүп тасдик кылып, чигара алкыган электрондук соода партсетиш импорт товарлары тизимликин сархиллаштырып, чигара боюндагы аһалилер өтүшмө базарынын соода импорт товарларын yerlikte pişiklap işlişini ilgiri sürüp, etraptiki devletlerden import kılışını köpeytudu. Yasımıçılık çoğun devleti bolu süptü bilen, devletimiz yer şar iş taksimatıga çoğunkur yugurulgan, baş ve ayak halkıdaki hemralanı ten nepki eriştirdugan dünya zavutu gaylandı. Devletimizin Şarkı Canubi Asya elleri iştipakı yüzlengen, Ечевич хамкарлыгының алдынгы сепи ва көзнеки болу сүпти белән бу елның алдынгы 20-дә Гуаншиның ташкы сода импорты бултырыкка охшаш мәзгилдәкидән 25% ашты. Рәңлек металл, полат төмөр, ашлык, майлыктан пишиклап эшләш катарлык кәсипләр эшләп чыгырыш хам әшясы импортының тездән эшчиге төрткә булды. Гуаншиның Фанчингандыки бір ашлык, яғлықтан пишықлап ішләш карханысының импорт-экспорт кәспіде сақламы мұқтар мұқим болған, ашырмы мұқтарда бөз шуасыл қылынған яқшы вәзиет барлық кәлді. Карханы мәсулі Лео Чиллей хам әшіа дадуры, қичі ұрықыдың жәме 250 мін тонна импорт қылынды. Тәминат зәнжірінің әврішімлікі давамлық күчейді. Базарның инкасы актив болды, деді. Истимал чоң дөлеті болу сүпті білен, дөлетіміз 160 нәтчі дөлет вән районның асаслық соды әмірайыға айланды. Джунго базарының ер-шар экспортығы болған түрткілік ролы сізіл күчейіп, күн сері дүния әм бәрмән болыдыған чоң базарға айланды. Шарқы Жануби Асияның мейвілдері, Еңі Зилландияның сүт мәсулатлары, Яуропаның тері асыраш бойымлары қатарлық, техімі көп әла сүпәтлік мәсулатла Джунго базарыны үздіксіз бейітті. Шының білен бір вақытта илғар техник үскінілдері, ачқұшлық запчасла вә әла сүпәтлік хам материалланың кіргізіліші, Джунго ясымечілікінің зәнжіріні толықлап вә күшейтіп, қымет зәнжірінің юқыр пәлісіге қадам қойышыны мұхим терекке игі қылды. Таможны баш мәккемісінің мауым башлықы Ван Джун мұндақ дейді. Ішкі ұқтысатының сіжіл яқшылын іші, істимал ешірін күчінің үзліксіз ұрғытылышығы әгішіп, істималчыла ер шарының әр қайыс жайлардың келген техімі көп әла сүпәтлік таварладың бәрмен болуды. Dünyadaki her kaysı devletlerimi Jungo'nun importunu kengaytishidin teximi köp bazar paydasığı erişidu. Jungo xalqara import körgezmesi başuji Xi Jinping özü pilallığan, özü otturgu koygan, özü orullaştırgan, özü ilgiri sürgen, dünyadaki import başteymi kılıngan tunji devlet derecelik körgezme. Джунгоның дүнияға базарны тәшәббүскарлык белән эчеп итиштике зор тәдбири. 9-нчы нәүәтлек Джунго халыкара импорт көргәзмәсегә 80 күнме калмады. 99 дәүләт ва районның 1200-дән артык карханасы көргәзмәгә катнаш килешеме имзалап, бул турыкка охшаш мәзгилдәкидән 100-дән артык көп булды. Джунго халқара импорт көргәзмесе идарысының мауым башлықы Ву Чжэнпин мұндақ дейді. Тараққи тапқан иқтисади гәуділі яныла көргәзмеге қатнаштыки асасы күч. Америка карханаларының келішім имзалаш көлемі әң чоң. Франция, Англия, Яңы Зеландия карханаларының келішім имзалаш көлемі бұл тұрқыдың ешіп кетті. Бұл яна Асия, Африка мәсулатлары мәхсус районының дәрежесін өстіріп, ер шарының жәнібідеке техімі көп дөлетләнің import körgezmesinden ibaret bu süpüdün yakşı paydalanışıga ilham berimiz. Dövletimizden importni teşebbüskarlık bilen kengaytişi vakıttık tedbir bolmastın, belki dünyagı yüzleniş, kelgüsügi yüzleniş, ortak terakkiyatını ilgiri sürüştiki uzak müddetlik tedbir. Dünya zavutunun yenilinip derecesinin üyesişi, dünya bazarının sığımını devamlık kengaytişige ergişip, Jungo import sodusunu kolaylaştırış seviyesini üzlüksüz östürüp, import yoşurun küçünü kezip, yer şar iqtisadının terakkiyatıga yeni kuvvet koşudu.
1: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası 20. növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 6. umumi yığını 8. ayının 22. günü Beijing'de yapıldı. Hazır umumi yığın akbaratını anladığımız. Jungo Kompartiyası 20. növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 6. umumi yığını 2026 yılı 8. ayının 22. günü Beijing'de açıldı. Bu kitimki umumi yığınğa Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 116 əsası katnaştı. Umumi yığınğa Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komiteti riyasetçilik kıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin şujisi Li Shi söz kıldı. Umumi yığında Xi Jinping yeni davr Jungucu sosializm ideyesi, bolup mu Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi çoğunkur öygünüldü ve ızcılaştırıldı. Yığında mundaq tep körüstaldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni davr Jungucu sosializm ideyesinin partiya kuruluşu kısmı. Yeni davrda partiyeni umum yüzlük katlıq idarı kılış, əmeli təcrübelerinin sistemilik yekünü ve nəzirya cahatki yükseliş bolup, mol ve çoğunkur məzmunga egen. İdiyesi çoğunkur, sistemisi puxta. Bütün partiyeni 100 yıllık çoğun partiyenin özü üstüde inqilab kılışının yeni mənzilini etişki yetekləb, partiyeni baş kuruş, partiyeni idar kılış, partiyeni güllendiriş, partiyeni küçəytişini tüp kullanma ve hərkət körsətmesine ege kaldı. İntizam təkşürüş, reviziya orqalları partiyeni umum yüzlük katlıq idarı kılışını ilgiri sürüştiki muhim küç. İşkini tihlashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, qat'iy bo'shashmay Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining qat'iy e'tiqodchilari, sodiq amaliyotdan o'tkazguvchilardan bo'lib, jungucha chiriklikka qarshi turish yo'lida qat'iy tavranmay mengib, teximi yuqori o'lcham, teximi amaliy tadbirlar orqali yangi davr, yangi musobadagi intizom takshirish, revizya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish kerak. Umumi yığında 2026 yılının aldıngı 20'deki intizam tekşürüş reviziya hizmeti xulaslandı. Keyingi basquşlu hizmetlerini yaxşı işləş toğrusu da tələblər oturuğu qoyuldu. Yığında munula təkidlendi. İdiya yetekçilikini yanımı küçəytib, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının həqiqət küçü, əməliyyat uluq küçünü çoğunqur özləşdirib, cəvhri, muhim məzmuni, əməli təlibini toğru igiləb, minimizni anlı qalda qorallandırıb, Əməliyyatki yetekçilik kılıp, intizam tekşürüş, reviziya hizmetiga bir tutaş rehberlik kılış gerek. Hizmetlerini əməliyleştirişini yanımı küçəytib, doğru siyasi netice karışını müstehkem turguzup və əməliyyatı körüstüb, siyasi nazaretçilikini küçəytib, siyasi közütüşünü çoğunqırlaşdırıb, növət almışış intizamını çıngıtıb, qat'i təvrənmək stilini toğırlap intizamını çıngıtıb, çirikliki karşı durup, Amının ətrafıdaki natoğru stil və çiriklik məsillərini mərkəzlik tüzəşini sıcıl çoğunqırlaşdırıb, bütün yıllıq vəzipini yuqır süpətlik tamamlaşqa həqiqi kapalətli qılış. Sistemilik təpəkkür, tövənçək təpəkkürünü yanımı küçəydib, muhim nöqtünü çıng tutub, bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, xizmətdə teximi yaxşı birihmi küşəkilləndirib, beyxətərlik tövənçəkini qət'i saxlaş. Xoşun quruluşunu yanımı küçəydib, siyasi cəhətdə, İqtidar cəhətdə, stil cəhətdə, paklıq cəhətdə qatlıq sınaqladın ötələydiğən buluş muhim təlibi boyuca, intizam təkşürüş, reviziya xizmətini qılıblaşdırış, qanunçıllaşdırış, muntizimlaşdırış quruluşu yili hərkətini sıcıl çan tutub, sadıq, pak, məsuliyyətcan, kürəş qılışqı cürət qılıdığan mahir intizam təkşürüş, reviziya polat qoşunu bərpa qılış gerək. Umumi yığında partiya nizamnamısıdaki belgilimi boyuca yoldaş Cao Shiyong, Jungo Kompartiyası Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin muavin şujiliğiga. Yoldaş Jang Jung, Jungo Kompartiyasi Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komitetinin əsallıq.

0: 가 모아온 수질러가 그 사이란디.
1: 스탄스 미스 해브리 2-nji növbetlik dünya odamsıman maşina odam tan hareket müsabakası 8-nji ayning 22-nji günü keşti başlandı. 1000-dan artıq maşina odam kollektiv namayan qılınıp, ularının mas qadamdaki pen texniki mahareti körsetildi. Eçiliş mürasimidin burunki 100 metrlik yugurish tayyarlık müsabakasida maşina odam 9 sekund 39 daqiqalık netice bilen insanların rekordunu buzup taşıldı. İkinci növbetlik Dünya Adem Sıman Maşina Adem Ten Hareket Müsabakası'nın başlanış mürasimi 8. ayının 22. günü keşte Beijing Devletlik Tez Teyliş Sarayı Muz Lentede ötküzüldü. Başlanış mürasimi neçi on Adem Sıman Maşina Adem sazendiler bilen insanlar tarlık çalgı orkestri birlikte uğurluğun mukaddeme müzikisi işçi de başlandı. Bütün dünyadaki tamaşıbıllarının ortak guah buluşu arkası da maşini atkı mingen maşini adem okya etip ekli özek kurulmasını muvaffakiyet yoğurttu. Bu 2-nji növbetlik dünya adem sıman maşini adem tenerket musabıksının resmi başlangallıkının simoli. Төт кырлык металл тәглик көк рәңлек кристалл өзәк белән нәкышләнгән булып, сәхнәнең оттырысы да чакныды. Уның гыяна әкли, яңылык яратыш ва һәм төрткә булыштын ибарат мәркәзи идея муҗассамланган. Башланыш мурасымы да адам сыман машина адам белән бу нәүәтлек тәнәркәт мусабыксы тән тәрбия усулының реперләре уен күрсәтте. Samba usulü, buku bilen eliş qatarlık tenterbiye usulları növet bilen oyun aldı. Mıngdın artuk adem sıman maşin adem maslışıp oyun körüstüp bir meydan kattı merikini namayan kıldı. Başlanış mürasımıdın burun 100 metrik yügürüş tayarlık musabıksı ötküzüldü. Tenjo komandısı üstün netici bilen oldu bilen pellidin ötüp 9 sekund 39 daqiqalik natija bilan oldingi navbatlik musobaqa rekordini yangilab qolmay 9 sekund 58 daqiqalik insonlarning 100 metrga yugurish rekordidan eshib ketdi. Bu navbatlik dunyo odam siman mashina odam tanarkat musobaqasida tan tarbiya mahorati san'at ko'riki amaliy manzara bir gavda qilingan bo'lib jami 51 musobaqa turi bor. Bu 30 türlük maharet musabıksı ve 21 türlük emeli menziri rekabetigi bölüngen. Musabıkigi katnaşkan komandı vekili Suyun Xaumundak dedi. Maşini ademgi bolgan düşençimizden bu kitimki musabıkıda namayan kılın işini ümit kılımen. Musabıkıda tekimi yakşı neticini kolgi keltürüşki tırışımız. Maharet musabıksı da 100 metrga yugurish, futbol qatarlik an'anaviy turlardan boshqa yana irg'omchi tortishish, og'irlik ko'tarish qatarlik turlari ko'paytirildi. Buning ichida yangidan ko'paytirilgan tayji gumpisi, chaynak tashlash, junxua an'anaviy tantarbiya turlaridan jonliq foydalanish hisoblanadi. Top musobaqa maydonida futbol turidan boshqa yana tik-tok to'p ve tennis top türü köpeytildi. Beijing Şehirlik İktisat ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı Liu Weiliang mındak dedi. Maşini adem pen tekniki bolupla kalmay bir kesip. Tekimi muhimi biz birlikte yüzlenedigan kelecek. Biz bu bir yıldaki maşini ademnin umumi terakkiyatı ve ilgirlişini namayan kılışını ümit kılımız.
0: Stansımız haberi. 48-nji növbetlik dünya maharet musabıqısı 9-njy ayning 22-nji günidin 27-nji günigiçe Şanghayda ötküzildi. Hazır musabıqının tayarlıq xizmetleri umumyüzlük küçeş basquçuğa kirdi. Alaqadar asosiy temalıq faaliyetler dünya maharet muzeyida ötküzilip atadı. Шанхай Дунья Махарат Музейнің 4-нчі қабатыда еңдің yo'lga қойылған маариб түрі, микро мусабақа майданы, бір қысым дунья мусабақа түрлеріні тамашабинларның еніге еліп

0: Hörmetli radio dinleyiciler, endi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Sumrak Yasin.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, mən Abdursul Abdriyim.
0: Bu yıl kirgandan buyan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq jaylardaki köptürlük el rayını tekşürüş neticesi de körüstülüşçe, dünyanın cunguğu bulgan kızıqışı dağımlıq aşkan. Köp sandiki devletlerdeki amma cunguğunu muhim şençilik hemrahiyemiz dep qarağan.
1: İordaniye padişahı Abdullah II. Cungo'da devlet işleri ziyaretini buluş arpısı da Cungo muhbirinin məxsus ziyaretini kubul kılganda mındaq deydi. Cungo dünyanın iqtisadi ve siyasi sahasıdaki mühim küş buluş sıfatı bilen terakkiyat ve iqtisadi terakkiyatını ilgir sürüşünün dünyavi ilgisi de aylandı. İordaniye iki taraf hemkarlıkını kengaytip, İordaniye Cungo stratejik emralık münasibetini çoğunlaştırışını ümit kılıdı.
0: 60 günlük sohbet mezgili toşup getdi. Amerika izzet abruyu bilen çekinip çıkışını arzu kılmaqda. Hörmetli radio dinleyiciler, tuyanda deyik tanlap, bugünkü Dünya Nazar programımızın təfsili məzmunları olsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dünya Nazar programımızı uğurlaştırgan mezmurlarımızı anlap ötünle, bugün programımızdan dektorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumret Yasin, növetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısını yaktırıp anlaşılanı ümit kılımız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Aziz anlıqıcılar, bugünkü programımızın kütər mən namlıq nakşı bilen başlayımız yaktırıp anlaşılanı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dışı bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rahmet.

0: Belki bir neçe yutum ilman kaynak su içi gerek diye mezmun dekkitinladı boludu. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcına, onda xosa dekkitinla programımızın təpsili mezmunları da bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgirleyimiz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen acayip mung dünyasına başlayıp barguçi sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmetli buludu. Ben Riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunuduğunuz Tötpede namlıq nakşı, gini Behr Alğaysılı.

Şimali Şinjan'daki küz menzirisiga 2026 yıllık Zhongqiu devlet bayramılık adetin taşkırı uzak dem iliş mezgilideki vakit paydası koşulup, Şinjan'a berişini bu küzdeki en kızık noktalık sayahat tallaş türüge aylandırmaqta. Aviyasiya sayaheti Zonghun süpsi bilen, Chunar Lüxing süpsidin ibaret Çikçong süpinin en yeni sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, uzak dem iliş mezgili de Şinjan'ın medeniyet sayahat bazırıda aldın zakas kiliş kızıp, Ürümçi devlet işçiliki aeroplan beyleti aldın zakas kiliştinin kızıq nokta şehirler işçi de 7. orunğu ötken. Burjin nahiyasi memleket boyunca aldın zakas kiliş en kızıq noktalık nahiya bazarları işçi de 1. orunda durgan. Uzun liniyelik sayahat avatlaşkandan başka nahiye rayondaki menzille bu yılki uzun dem ilişte zakas kılınadığan yeni cayığı aylangan. Chunar Lüxing süpsinin zakas sallıq məlumatı da körüstülüşçe, memleket boyunca zakas kiliş en alkışkı erişken 10 nahiye işçi de Şinjan, Burjin, Qaba, Künes Qatarlıq 3 cay tizimlikke kirgen. Şimali Şinjan küz pəslinin yadroluk cəlib qılış küçüyü həm kəm uçuraydıqallıqı, həm pəsil xarakterlik buluşudu. Altay, ili qatarlıq caylanın küz mənzirisidin ən yaxşı huzurlanış məzgeli, hər yili 9-cı ayının otdurlarıdın 10

çayının başlırgıcı boludu. Bu hıl közünü yumup aşkıcı bolğan tamasha kılışı Allah edilgi. Sayahatçılada pürsatını ötküzüp koysa bir yıl saklaştak sayahat kılış psikikisi payda kılıp, dem iliş mezgeledeki sayahatının merkezlik kozgıtılışıga türkü bolğan.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde bekar turgan zavod öylerinin yeniliniş hatirisi toğrusida sözlep berimiz. Maşinalar gürkiraydı. İşçiler baş çökürüp sakas tayyarlavatatdı. Qashqar Kon şehir nahiyasi Liaoyan bazarı Erik Peşi kentige jaylashqan Qashqar Jinda kiyim kechek çeklik şirketining ishlab chiqarish sexida aldirash manzara barlığa kelgan edi. İlgiri taşlanıp kalgan kent kollektifining konu zavod öyleri bugünkü kunda hayati küçük tolgan yezi kent ishqi orinlashtirish sexiga aylandı. Erik Peşi kenti yezi kollektifinin 3 mülkini məxsus tüzəş xizmetine tayinib, uyqudaki kollektif mülkini canlandırıp, egilik başquruş əndisini qilibləşdirib, yezi kentlərinin kəsib hərəkət energiyasını canlandırıp, karxanalar

0: yükselirken Şincan.
1: Hürmetli radyoyanlı ocağlar, bu sahibimizde dünyadaki inıklık derecesi en yukarı 100 metre derecelik radyo teleskop yadroluk kurulmasının orunlaştırılgalıgını tanıştırımız.

Yaqında Jungo Elektron Pan Texnika Guruhi Şirketi 39-cı tədqiqat orni quruşni üstige algan Şinjang Sanji oblastının Gochung nahiyasiga jaylashgan diametri 110 metr keladigan radio teleskop turida antenna tagligining 3 qavat qurilmasi o'ngishlik tutashtirildi. Bunun bilan bu tür azasi gavda qurilmasida egizlitish jazisini umumiylik quraştirish bosqichiga kirdi. Bu, dünya boyunca eniqlik derecesi en yukarı, çastotisi en yukarı bolgan 100 metr derecelik hareketçan radio teleskopu bolup, bütkenden keyin memleketimizning alam boşluğunu tekşürüş, radio astronomiyelik küzetiş qatarlıq sahalarda dereceden taşkırı çoğun kalberlik antenna üskünisi kemcil buluş meselesini noktalık hal kılıdı. Ахыркы бир бөлек полат курулманың дәл жайда уддынлаштырылышыга, мөкем шәкелге келтирилишиге әгишип, диаметри 110 метр келадыган толык йөнилишлек хәрәкәтчан радио телескоп антенна тәглигенең 3 кавити рәсми туташтырылды. Бу телескоп асасы гәүдәсенең ядролык курылмасының яңа бер кытым юқры көтерилгәнлеге, бүткен рамканың янымы мөкәммәлләшкәнлегенең дирәк бирәди. Dünya derecelik asmanı küzetidigan bu gayet zor közünün kıyapeti bargan sıra roşellişip, dastlabki umumi gövde şekli umumiylik namayan boldi. Jungo Elektron Pan Texnika Guruhi 39-cı tədqiqat orninin 110 metrlik radio teleskopi türi naq meydanının mesuli Mavin Gang tonuşturup mundaq dedi. Bu qitimki antenna tagligining 3 qavatlik chipsilishi tur qurilishidagi muhim obidi xarakterlik tugun. Bu osmonni kuzatadigan g'oyat zo'r ko'zga puxta belak o'rnatganga barobar bo'lib, og'irligi 3000 tonnadan oshadigan chayqilib aylanadigan qismini ishonchli muqim trak qurilmasi bilan ta'minlab, qaytgan jismning yer shari o'q sizig'iga tik holatda 360 gradus aylanishini ishqa oshirishiga turtki bo'ladi. Xinjiang Guchong Diametri 110 metrlik radio teleskop türüde 2022-yılı 9-cı ayda iş başlagan. Hazır teleskopning asosiy gavda qurilmasi dastlabki qadamda

önemleşti. 2027 yılı asası gövde kuruluşunu tamamlap, 2028 yılı umum yüzlük pütürüp, işki kırıştırış mülçerlengen. Şincan'daki diametri 110 metrelik radyo teleskop türü, antenna sistemisinin baş enjineri Xu Chen mundaq bildirdi. Bu, dünya boyunca kuruluş kılınavatkan eniklik derecesi ve çastotisi en yukarı. Diametri 100 metr derecelik toluk yönelişlik hareketçan radyo teleskop. Bu teleskop bütkendin keyin yöneliş körüstüş eniklik derecesi bulun sekund derecesi yedudu. Bu, bir tiktak topni 3,3 kilometr neriden naiti enik körgülü bolganga baraver. Bu radyo teleskop bütkendin keyin alem boşluğu üstüde izdinişki dair aldıngı Katar'daki ilimpen tatqiqati cahette muhim rolunu icari kıldırudu. Devletimizning alem boşluğunu tekşürüşki dair muhim zor vazifesini tamamlaşni muhim texniki terekke bilen təminlaydı.

Ana, rakamlaşışının taraqiyat yüzlenişine yakından ergişip, alakı tori tor süpsidin paydalanıp, setiş yollarını kengaytip, Aksu yağaçı oymacılığını Cenobi Şincan'dan bütün memleketki yüzlendirdi. Tekamo mükemmellikini koğuluşadığan hünervan ruhi ve sıcıl yanılık yaratış pikir yoluğa tayinip, alım ilgir keyin bulup, dölatının taşkı Körünüş layihası boyunca tört türlük patnetke erişip, Wang Ziwen süpetlik markasını yaratıp, Aksu Alımcan Yağaç Oyma Kol Hüner Sanat Buyumlarını Yasaş Çeklik Şirketini kurdu. Bugünkü günde, karxana terakki kılıp, icari tatki kılıp içiş, türkümlep işlep çıkırış, eserlerini körgezme kılış, gayri maddi medeniyet mirasları hüner sanatı boyunca terbiyeleş bir gövdeleşken supağa aylandı. Eserleri köp kıtım, Şincan içi sırtıdaki medeniyet sayahat körgezmeleri de körstildi. Hünerini koğdaşta hüner sanatke varslık kılış gerek. Alım, hünerge varıslı kılış cahatta nurğun şagird yetiştirip, yağaç oymacılık hünerini öğretti. O, gayri maddi medeniyet mıraslarını umumlaştırışkı paal atlanıp, gayri maddi medeniyet mıraslarını mekteplerge kırgızış katarlıq paaliyetlerge katnışıp, köpketim başka ölke şehirlerge berip, yağaç oymalani tonuşturdu. O, yana öz karxanısının Әмәлі күчіге тайынып, ішқы орылышы сүпсі құрып, әтраптікі амының кіріміні ашырып, ғайри мадди мәдіниет мұрасы үнәр сәні едіні езі кәнтләріні құдырат тапқызыдыған алахиді кәсіпкі айландырды. Бір яғашқа әмі шәйі үшірінған. Әқіл парасәттің үнәрвән көңіліні көр валғылы болуды. Alım, gayri maddi medeniyet mıraslarını koğdaştı çın durup, yenilik yaratış arkalık en-anevi hüner sanatını canlandırıp, özü ve kızgın söyledigen yağaş oymacılık hünerini tekimo kan tuprakka yüzlendirdi.

0: алдын капалатлык кылыды. Салык маалымат сүптүдөн ибарат тордыки yemek içmek kespi boyunca elektronluk genişkini teşürüp kullanıştı ki bu en çok kıyın nokta ve aşkışlık terakki karatta nazarat kılıç başkuruş tarmakları ve imeyi süpsi torgı kırgen ticaretçilerden ibaret 3 taraf sallık malumat yolunu sıcılı ravallaştırıp sallık malumatlarını toplaş, teşürüş, yenilaş ölçümünü birlikte keltürüp sallık malumatlarını tazalaş, hatalıkını tüzetişini daimli kanat yaydırıp nüfuzluk, birlikte kelgen ticaretçilerinin salahiyeti sallık malumat ambarı kurup, delcayda callık, kayılıplaşkan sallık malumatları arkalık uzak önümlük akıl nazaret kılış başkuruşka terek buludu. Tekniki tarmaklarımı emeli vakitte seyleştiriş, hukuk berip tekşürüş, su basma ispatını saklaş katarlık, teknik iktidarlarını karatmalık alalaştırıp nazaret kılış başkuruş talibini sisteminin bütün jarayanıgı sındırdı. Hem de teknikiga tayinip kiriş ötkilini aldığı yötkeş, guahname, kenişkige öz aldığı hukuk beriş, aşkarlaşının bütün jarayanı da iz kaldırış, meselenin mənbəsini sürüştürgende teşürgülü buluşunu işe aşırıp, işten burun tosuş, iş davamı da elan kılış, işten keyin mənbəni sürüştürüş, yepi halkısını şekillendirip, toru yemek işmeklerini akıl nazarat kılış başkuruşunun umumi ünümünü sıcıl özdürüdü. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Yakında Abdunum Raylık Gon'an Nazareti sın yığını içip, bütün Abdunum Rayon'daki Gon'an organlarının kara arazil güçlerini yoktuş mahsus görüşünü çoğunkırlaştırış hizmetini orullaştırdı, orullaştırma kıldı. Yığında mundaq takitlendi. Bütün Abdunum Rayon'daki her derecelik Gon'an organları işkini tikleşini kat'i himayi kılış, işkini koğdaşını kat'i işka aşırış siyasi yükseklikide turup, başrucu Xi Jinping'nin kara, rezil küşlerini yoktuş körüşü toğırsızdaki muhim yol yorukunun ruhi ve memleketlik kara, rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşü sın yığınının ruhini emel iyileştirip, tezden küşlük hücum kozgap, kara, rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşünün daimlik algı sılcıtışını sıcıl küçeytip, tırışıp, tekimi yukarı seviyelik tenç aman Şincan korup çıkışı gerek. Yığında mundaq talep kalandı. Bütün Abdunum rayondaki her derecelik Gon'an'ın organları noktalık vazifelerini bütün küşbilerini orundap, kara rezil küşlerini yoktuş mahsus körüşünü çoğunkırlaştırış boyunca ötkelge hücum kılış cengide kat'i galbi kılışı gerek. Yip uçı ötkelge hücum kılışını yenimi küçe itip, yip uçı toplaş yollarını kengaytip, kara rezil küşlerine ait yip uçlarını omumyüzlik retke turguzup, retlap, yip uçı boyunca teşürüp inıklaşının süpti, ünümünü çıngıtışı gerek. Dilo paşkılış boyunca ötkelgü hücum kılışını yanımı küçeytip, algı sılcı tiştiki, çigiş, kıyın dilolada ötkelgü hücum kılışını çoğunkırlaştırıp, dilogu çetişlik kişilerini bırakla torgu çüşürüşü gerek. Mablağ mənbəsini üzüp taşlap, ulanın kaytı baş kötürüşüge zərbi beriş boyunca ötkelgü hücum kılışını yanımı küçeytip, kara rezil küşlerinin ixtisadi asasını üzül kesil betçit kılıp, ulanın kaytı baş kötürüşünün aldını ilişi gerek. Muhafizat köylükege zərbi berip, münasibet torunu buzup taşlaş boyunca ötkelgü hücum kılışını yanımı küçeytip, kara rezil küşlerinin arqısıdaki münasibet toru, muhafizat köylükini çoğunkur qezip, kara rezil küşlerini yoktuş bilen muhafizat köylükege zərbi beriş, münasibet torunu buzup taşlaşqı oxşaş yönelişte küçeş, mas qadamlı buluşunu işqa aşırış gerek. Noktalık tüzeş ötkiligi hücum kılışını yanımı küçeytip, təşkillik cinayetinin aldını eliş ve onu tüzeşine uzak önümlük mekanizmini üzlüksüz takamınlaştırıp, kara rezil küşler payda buluduğun tuprağını mənbədin yoktuş gerek. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Y 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutunuklaydıgan yakşı mesulat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibide vitamin ve mineral madde bol. Kanfuyan şirketinin Adem Giyah, Wei Changkang,

kürüş hem dilo yüz bergen köp çaydaki amvi sın körünüşüge birleştirip naite tezla töt cinayet gumandarını bekitti. Yip uççi boyuca ız koğulandın ken halıq sakçıları olarının Korlu şehri Korçu Bağvancılık meydanının etrafıga yuşurunu alğalıqını baykıdı. Mükünüp durup saklaş arkılık, halıq sakçıları 8 ayının 4 günü keçişki teyarlı kılıp atkan 4 cinayet gumandarını kolgu düşürdü. Bu çağda dilo yüzberginige aran 48 saat bolgan idi. Sorak jarayanında 4 cinayet gumandarı oğurluk paketini yuşurmay ıxrar kıldı. Növette bu dilo Korlu şehirli kuanı idarısının taqiqlab bejirişige ötküzüp berildi. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radyoyanlı uçı dostlar, bugünkü güllü nuvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştır vatımız. Yakında Qorğas şehrinin Şinçin koçı başkarmısadaki kırıştırıp terilgan etizden konaq bilen moyu buluq sağlam özgən edi. Biri egez biri pakar bolup, kiralışıp ketken etizliqta molhusul mənzirisi namayan bolgan edi. Moyunun tərkibi

ile görülüp, kozuptun toxtumayı su iqib, qasqandek dımıq bolup ketti. Şikeylen yol boyu paypitek bolup yürdü. Şikeylen mulazmet rayonada bir kaçı tayar çöpünü yap korsqını toyguzdi. Elimi yaxşı, yük avtomobili şoferi avtomobilini tezletip yolga çıkıp, tavuzni dal vaxtıda Huajong yezigiliki daşöyünün garbi şimal darvasıgı toşup geldi. Osman samimilik bilen mundaq dedi. Tunca kitim ölkü atlap dekallarga yerden berişte biz şunç köp tavuzni sitip bol almaslıqni, onun üstüge saklaş ornımız bolmağaşka Jokodiki tavuzcı dekallarının ümidini yerde koyuştun ansırgan edik. Şu günü kaç saat 7 yerimde yük avtomobili mektepke oğuşluk edip geldi. Saat 8'de halısanı setiş resmi başlandı. Tavuzlanın hemisi çoğun küçük dep ayrılmay, birisi 10 yuandın setildi. Bu Türküm'deki tavuzlanın oturucu eğirliği 10 neçi cın, en çoğun neçi 10 cın bulup setiliş bahası bazar bahasının 3'ten 1'e doğru geldi. Osman mundaq dedi. Başlanışı da la biz ziyan tartsak mı, tezden setip dekallarga yardım kılalı saklı bol diye dep oyladık. Yukarı sıcılıktaki emgek ve avtomobil işçinin dımıq bolışı bilen Osman'ın maydi tezla mağduru kalmay, şikipini boşuşup hoşudun ketkili tas kaldı. Halkılık payıtta, mektepteki hem savaq akılları, bir sınıptaki savaqtaşları, okuş bütküzgen hem savaq hədirleri, özlükidin kilip yardımlaşıp, mallanı çürüp, eğirliğini ölçep, xeridarlarını kütti. Tavuz seti olgılı kəlgən şəhər ahalılarımı oxşaşla illiqlıq yetküzdi. Bir nəcəhədə Allahidən muzdak su əkilib, işgəylənin ussuzluğunu qandurdi. Yeşi 60'dan aşkan boğayı avtomobil bilen 30 kilometre yol yürüp alaydan tavuz seti olgılı kəldi. Nurgun şəhər ahalısı bir qetimdila 6-7 tavuz seti aldı. Aslında 20 tavuz seti olmaqçı bolğan bir aka keçkip kalğalıqtın tunca qetimliq setiş pürstini koldan berip koygan bolup 8-ci ayının 5-ci günüden 2-ci qetimliq halısanı setişka ülgürüp kəldi. Şikeylen, ilgiri tavuz yığışının bütkül jarayanını süratke elip torgu yollığan bolup, Nurgun şehir ahalısı sın körünüşünü körüp alahiden kelgen idi. Ula, baş parmağını çıkırıp, bek kaltıs boldi. Mana bu milletler iştipaklaşı bir aile kişilerden boluş, deyişti. Bir yarım saatte 13 min cın tavuz sedilip boldi. Şikeylenin zimmisindeki yük ahırı yenikledi. Osman mundaq dedi. Birinci Türküm'de gerçe 1000 yuandan artıq ziyan tartkan bolsaq mı, lekin dehqanlarga yardım berişdiki qimmatliq tecrübege erişdik. Şikeylen bu qetim xanamge berip kelip, xalısanı setişke tayarlı kılıp, 30 neç saat toxtumayı işlep, pakat 4 saatli uxladı. 8-ci ayının 2-ci günü oyğan gandın keyin, bütün bədini serqirap ağırıp kettdi. Hasan külüp durup mundaq dedi. Bütün musabıda bək herip kettdik. Lekin dekallanın xuşal halıdını həm köpçiliknin təmlik, həm ərzan tavuzlan yegəlikini görüp, ardıqımız çıqqan dək boldi. Tunjiq itimliq təcrübəgi egi bolğandın keyin, 8-ci ayının 5-ci günü işgəylən Jokaudiki həmkarlaşqan dihqan bilən yeni bir qitim alaqılışıb, qarış tərəbkə mal mənbəsini bir tutaş təşkilləşni havalı qılıb, 21 min cın tavuzni avtomobil bilən toşub gəldi. Tavuz şu günüla sidilib tügüdi. Osman mundaq dedi. İki qetimliq halısanı setişdən kəlgən pul tənərxkə aralı yetkən bolsımı, lekin erişkən təcrübəm intayın qımmətlik. Turpanğı qaytqandın keyin yurtumnun üzümünü satımən,

Şinjandaki çağlarında Lin Feng, hünar sanat ve güzel sanat birinci sepege çoğunkur çöküp, yıl boyu yaylaq kentlerge, etiz dalılarga, bazarlarga çoğunkur çöküp, halıq örüp adetini, halıq ahvalını küzütüp, çigra rayondaki barlıq şey ilanı hatirilidi. Körgezmi zalını aylanğanda Nurgun çoğun tipteki icadiyat körürmelilerinin dikkatini tarttı. Bu, onun ömürlük sanat çoğlanmasının merkezlik namayandısı ve yükseklikke kötürlüşüydü. Kösendeki May İyi namlıq əsərde o Şinjan turmuşunun çoğur çoğlanmasını tavlap, köp millet billi oltıraqlaşkan adimiyet kıyapdi. İpek yolu mədəniyelikinin tarihi vəzni ve çöl bayavan bostalıqının təbii həyvətliğini

Oğuk şamal közünü yumup aşkıca onun mağızını muzlatıp, kaş kerpikleri bir demdila muz tutup getdi. Çigranın kahratan soğuk muhitiga tez maslışış üçün başkalan 5 kilometre yol yürse, o dişini çilep 7 kilometre yol yürdi. Çırağı öçürüş signali çelinğanda o yotkanğı oranıp, siyasi hizmet kespi kollanmasını bir bət bir bətdin okudu. Sakçı bolğan 9 yılda, o siyasi hizmet ornada 8 yıl işlep, bütün Ponkit'teki halıq sakçıları en işinadığan burma mıqqı aylandı. Hongshanzui Porti, Jungu, Mongolia çigrasıdaki egiz tağ tek çoğqılar işçege jaylaşkan bolıp, şehirden hirak. Ağalılar köp bolmağaşka, halıq sakçıları yıl boyu bu yerini saklap, cismani ve ruhi cahattin en tayin zor sınaqı berdaşlıq beretti. Lo Huimin özünün orun bekitmesini birinci septiki sabdaşlarının hizmetkari edip bekitti. Sakçı unvanını tengşeş, maaşını özgertiş, dem ilişini tasdiklaş, hizmet körsetkerlerini mukapatlaşını tasdiklatışkı yollaş katarlıq, her bir uşaq çüşek hizmetini o yenideki hatiri depterge hatirli velip, hemisige inkas kaydırış, hemi işinin neticisi buluşunu işkaşırdı. Yeni sakçılarının tezden yıldız tartışığa yardım veriş üçün o her bir adamdan karakter.

0: Beriş kumandanlıq iştabının yardım berişi yolışıda iltimas qilish xizmetini yuqori ünümde tamamladıq. Keyingi qadamda mənbədin başqurish tizginləşni sijil yaxşı tutup, yezilik məhsullatlarının süpət tövən çekini saxlab, dövlət dərəcəlik altın xətlik veyviskidin yaxşı paylanıp, yerlik yezilik məhsullatlarının setliş yollarını kengaytışki küş qoşub, diqqallarının kırmını köpəytib, beyişi türkü bolimiz.
1: Stansımız xəvri. Arı Törek'nin 5000'e yakın ala süpetlik keyim pişarı koğuni lık açılangan yerim prinsiplik avtomobil yakında Kumul Şehri Arı Törek nahiyesinin Nom Bazırı Ümit kentinden yolga çıkıp bivasta Chongqing Bazırı'a yürüp getti. Her ili 8. aydan 9. aygıcı bulgan mezgil Arı Törek nahiyesi Nom Bazırı'nın keyim pişarı koğuni merkezlik bazarı silinadigan altın mezgil. Şu jayının özgeçe çöllük kilimati, yeterlik gün nuri ve ala süpetlik su tıpırak şaraitliği tayınıp yetiştirilgen Shizhou mi, Shin mi yürüyüşlük qoğullarının eti tok, tatlıqlıq derecesi muapıq, tämi intayın yaxşı. Kumul şerlik yezigilik yezi idarisi seçiş yollarını ravalaştırış üçün Artörük nahiyelik təminat soğudu kooperatifi qatarlıq köpligen tarmaq bilen birleşip, Chongqing'nin Şincan'ın nişalıq yardan beriş baylıq əvzəlikigi tayınıp, Şincan sırtıriki əla süpətlik işləp çıxırış seçiş bazarları bilen dəl cayda udullaşıp, istimal arqlıq yardan beriş, yöləş bilen, bivastı sırtkı yetküzüp seçiş birləştürülgen əndi izni icadi yolga koyup, qoğunni etiz beşidin Chongqing'nin ahirki uş bazırıga bivasti yetküzüşnin mükemmel seçiş zancirini tutaştırdı. Dehkan Yin Zhanghui mındaqdiri. Bu yıl 80 nacimo yerge qoğun tergan edim. Təminat soğdu kooperatipi Chongqing'nin Şincan'ı yardan berişte bərpa kılgan supsa arqılıq qoğullarımızını sattuk. Hükümetke rahmet etimen. Şincan'ı yardan beri vatkan kadırlarının bizni zor küş bilen kolluğalıqıgı rahmet etimen. Kumul şehirlik yezi igiliki yezi idarısının muavin başlıqı Sao Zhang, Chongqing Kumul iki cayının Şincan'ı istimal cahatı yardan beriş, Şincan'a kasip cahatı yardan beriş, hemkarlık mekanizmini sıcıl çonkurlaştırıp, yezigilik mahsulatlarını işlep çıkırış yetişini udullaştırış sistemisini sıcıl alalaştırıp, Kumul'nun özgeci yezigilik mahsulatlarını sırtkı setiş yollarını üzliksiz kenayt tıdıqalıqını bildirip mındaqdırı. Bunun dengeyin Şincan'ı yardan beriştiki vasıtılık rolumuzunu cari kıldırıp, köp tarmağının birleşip, hareketlenişini küçeytip, istimal arqılıq yardan berip, yöləp, özgeç kəsiplərgi kuvvet koşup, yezigilik məhsulatlarını seçiş yollarını sıcıl kengaytip, iki cayının yezi igiliki, ixtisat soğudiriki, koş yönelişlik hemkarlıqını çonkırlaştırıp, yezi kentlerini güllendirişki küş koşup, iki cayının öz ara nəp yetküzüp, ortak payda iliş İşqaşırmız.
0: Stansımız xəbri. Cığnağiyyəsinin yazılıq alqat yığış xizmetinin umum yüzlük axırlışışı qəgişib, hər qaysi çoğun tüptiki inçki pişiqlaş karxalları işləb çıxırış seçinin abad məzgili qırdı. Şincan, Jiemingxing alqatçılıq kəsbi tərəqiyyə çəklik şirkətinin işləb çıxırış seyxıda işçilə alqatını yuyub, vakumlaştırıp, tonultup, kurutup, yeng beti saklap bir taraf kılgandan keyin, elip yürüş keplik yeng beti saklanadigan alqat, alqa şirinisi qatarlıq mahsulatlarga ayırıp orap atadı. Şirket işlep çıkırış seyhining müdiri Xu Lianfang muhbir mındaq dedi. Bu yıl yeğden mikropsızlandırış seyhi kurduk. 8 yeng işlep çıkırış liniyası sapladık. Künlik alqat pişiqlaş miqdarımız 50 tonluq yetti. 7-ci aygıca karxana 1500 tonnudun artıq alqat setibili pişiqlap, alqat məhsulatının setili somisini 20 milyon yuan yetkizib, 100'n artıq ammanın işqorulışı türkü boldi. Şirket işləb çıxırış seyxinin xizmetisi Da Xue Juan mundaq dedi. Bu yer kelgili bir yıldan aşdi, öyüm yiqin, adatda iş şaqım 3-4 min yuan bolu atıdım. Jiğ nahiyesi, Jungu alqat makani. Östürülgen alqat kölme 100 min moğ yetidim. Bu nage alqatni enchki pişiqlash karxanasi ve kooperatipten 43'ni yetiştirip, 27 marki yartıp, 40 netçi xil mahsulatını pazarga saldı. Bu yıl Jığna ýazyşynyň yazlyk alqat hosuly 3300 tonnadan mahsulat kymmeti 43 million ýuandan eşip, naýadaky 1200 ýakyn dehqan ailesiniň kirimini

Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Şinjan radyo televiziya istansısının sanat sahnesi programımız boyu canlı çipadok. Yaqtırpanlığının lağı rahmet.

32 Selsiya gradus qıca. Qomulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19 dan 35 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutli bo'lib,

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, aldı bilen könül aramınlağı sunuduğunumuz, piraklarga pervaz kılıç namlı xanzucu nakşa, yaxtırıp anlıgıysılı.

0: ve yetiştiriş, köpeytiş, kengeytiş bir gevitleştirilgen 80 min mu kibazlik bağısını öz içi kalıdı. Uruqluq çigit pişiklas zavutu yılğa 5 min tonlu doğrulanğın uruqluq çigit işlep çıkırış lengesini yeğindin kurup, 2027 yılı 9 ayda işlep çıkırışı kırış türüşünü pilalladı. İşlep çıkırış közlümü nişanlığı yetkeninkin yıllık mahsulat kımeti 100 milyon yuan yetidi. Yukarı besimde su pürküp tokulmasız rakt işlep çıkırış türde, yukarı besimde su pürküp tokulmasız rakt işlep çıkırış lineyesinden altını kuruş planlanğan bulup, mahsulatla davalaştı şıltılgan teniq materyalleri, şahsi perviş qatarlıq otur yukarı derecelik sahalarge yüzlendirildi. Yetiştiriş, köpeytiş, kengeytiş bir gevitleştirilgen 80 min mu kibazlik bazısı da süpetlik uruqluq çigit yetiştiriş, ölçemleştirip teriş ve yezdiklik teknikisi ülge körüstiş, kengeytiş noktalı kanat yaydırılıdı. Huafu, Şişan Payçeklik Şirketinin muavin lideri, Şincan Huafu Uruqçılıq Bend Teknikisi Payçeklik Şirketinin baş müdiri Sün Şau Tin, ahval tonuşturupundak dedi. Bu kitimki Türk tobiğe makallaştı. Bu Huafu'nun yukarı ekinğe uruqluq çigit mənbəsini oranlaştırıp, uruqluq çigitine tafkik kılıp yartış, pişiklaş, süpetlik uruqluq yetiştiriş ıqtidarını toluqlaş bilen birge, tövben ekinğe su pürküp, toqılmısız rəxtini enchki pişiklaş yeğen yolunu kengaytıp, paxtı bütün kəsip zəncirini koş yönlişlik uzartış, kımmetini östürüşkü türkü boluştigi mohim strategiyası. Huafu, Şincan'da kibaz deriş, pişiklaş, eşya obrodi, soğududun, yip igriş, rax tokuş, paypaq tokuşkışı bir gevdileşken mükemmel təminat zanciri barpa qıldı. Bu durum makallaşkan ikin, Huafu uruqçılığı, Kutobi'nin ala süpetlik paxtı baylıqı ve süpetlik uruqluq yetiştiriş asası toluq tayınıp, Şocay'nın uruqluq çigitini tatqi kılıp yardış, akıl pişiklaş, ambarda saklaşını yürüşleştiriş katarlıq, kesb zanciri boşluğunu toluqlap, 500 mukim iş ornu bilen təminlap, şu caydaki ammının yıqın etrafı öz cayda iş qorulışıp, kırmını mukim köpeytişigi ünümlük törtkü buludu. Kutobi Nailik Soğuda ve Sanat Uçurlaştırış İdarisi Partiya Grupsının şucisi Ma Cemmin mındaq dedi. Paxtışılıq kesbinin yukurumu koşulum kımmet yönlişigi qarab, tipini özgertişigi törtkü bulumuz. Türk ütkeneğin Nahya rayonunun sanat kuvvetini yanımı callandırıp, amının yakın etrafta iş koruluşu türkü bulup, yezi kentlerini güllendirişki küş koşumuz.
1: Stansımız haberi. Devlet pul muamele, nazaret kılış, başkuruş, baş idarisi, Şincan nazaret kılış, başkuruş idarisi, bu yıl kirgendim buyan, təvəsidiki suğurta aparatlarını yezi igilikigi münasvetlik sahelerde pul muamele selinmesini sıcıl zoray çıkı yitekildi. 6 ayının ahirgece yezgilik suğurtsı sahası da Şincan boyuca yezgilik işlep çıkırışı da təminlengen xavp-xatar kapalet sonması 120 milyard yuandan aştı. 6 ayı kirgendim buyan sıcıl davamlaşkan yukarı temperaturlı qavarayının təsirde Qoçun nahiyasının bir kısım yezi bazarlardaki buğday, qonaqta, kurgak sıxşamal, hem de keselik ve aşaret ziyandaşlıqı ahvalı görülgelikten Qoçun nahiyasi, CBK bazarı, Sanşıqo kenti ahalisi Şü Hongbin'nin 2660 mo yerdeki qonaqlıqda oxşmağan derecede məhsulat kemiş ahvalı görüldü. O yezgilik soğurtsığa katnaşkaşka soğurt şirketinin ziyanını tekşürüp bekçi neticesi de 800 mu konağının apet küfşırgalıqı cazimleştirildi. Jonghua Birleşme Mal Mülük Soğurtsi Pay Çeklik Şirketi Qoçun Nahiyasi Tarmak Şirketinin yezgilik soğurtsi mahsus başkurğutsi Hau Yongjang muhbirgimindak dedi. Ziraatlarının ösüş dəvriyliki, apet küfşürgan kölem, əməli ziyan nesbiti boyunca əməli tölem sonmasını hesaplap çıxdıq. Pul 5 hizmet günüden 10 hizmet günü gece dehqanın kartısığı kırdı. Soğurt şirketinin vaxtıda tölem beriştek, dəl vaxtıda kollanğan tədbiri Şü Hongbinni hatırcam kıldı. O mındaq dedi. Soğurt haqqının köp kısmını dövlət, 20%-ni biz üstümüzge alımız. Soğurt şirkti bizge terek bulğaşqa terikçilik kiliş aktiplikimiz mu yukarı götürüldü. Abdonum rayon bu yil kirgandan buyon diqqatni ochliq bexatarligi, o'zgich kasb, xalq turmushini kafolatlantirishdan iborat 3 chong yadrog'i markazlashdi.

0: Alim Osmanni tanıştırımız. Hürmetli radyo anlayıcılar programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkosu Slushiting abonacılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Hoşunda hosa deyiktiğinle programımızın tepsili mazmurları da bolsun.
1: Yurtundaki yenilikla
0: Bu yılın aldıngı 7 ayında Ürümqi Tianshan xalqara aeroportida portta tekshirilgan chegaradan kirib chiqqanlar jami 729 ming odam qaytimdan eshib, bultirgi o'xshash mazgildagidan 29.3% oshdi. Tekshirilgan chegaradan kirib chiqqan yo'lovchilar navbatchi aeroplani jami 5000 qaytimdan eshib, bultirgi o'xshash mazgildagidan 22.7% oshdi. Otur Asya, Garbi Asya, Avrupa'ya yüzlengen yadroluk aviyatsiya tügünü bolu süpte bilen, bu yıldın boyan Ürümqi Tianshan Xalqara Aeroportu, Xalqara Yolucu Transporti Aviyatsiya Liniyası cihette Samarqandga baradigan aviyatsiya liniyasını əsliga keltirdi. Frankfurt Qatarlıq jaylarga baradigan aviyatsiya liniyalarını yeniden köpeytti. Astana, Beşkek Qatarlıq jaylarga baradigan aviyatsiya liniyalarını zichlashtirdi. Barğansıri zich toqulvatqan aviyatsiya liniyasi tori chegaradan kiradigan chiqadigan yo'lovchilarni texnik ko'p manbalik safarga chiqish tanlishi bilan ta'minladi. Statistikalik sanliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, navbatda Ürümqi Tianshan xalqaro aeroportining har haftadagi yo'lovchi transport navbatchi aeroplani 200 qaytimdan eshib, kundalik o'tirchi navbatchi aeroplan miqdori bultirgi o'xshash mazgildagidan 40.4% eshib, O'rta Osiyo yo'nalishiga uchadigan aviatsiya nuqtalarining soni butun mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turgan. Bo'libmi? Yazlıq tətillik toşuş başlanğandın buyan, bu port Çigra halqıb səpərgi çıqış yuqır pəslini kütü aldı. Çigradın kırıdığan, çıqıdığan yolucular eqimi qoş yönelişti eqib, yuqır pəllide aylınıp, Çigradın kırgan çətəllik yolucularının sani zor dərəcədə aşdı. Dövlət içindeki ahalilərinin Çigra halqıb səpərgi çıqış ehtiyacı sicil qozğıtıldı. Bunun içinde Kazakistan, Özbekistan, Rusya aldıngı 3 orunda turadigan yolucu mənbəsi devleti hesablanıdı. Ürümqi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti Çigra Müdafiye Tekşürüş Başkarımısının başlığı Wubin tonuşturup mundaq dedi. Aldıngı 7 ayda Otur Asiyadaki 5 devletke berip kelip Qatnığanla jami 392 ming adam qaytimdan eşib, chegaradan kirgan chiqqanla umumiy miqdorining 53%ini egiladi. Jungoga savdo ishlari bo'yicha kengashish, chegara halqib sayohat qilish, urug' tuqqan do'st-birodarlarini yo'qlashga kelgan yo'lovchilarning egilgan nisbati 99.4%ga yetdi. Otra Asiyadaki 5 devletke berip geledigan nöbetçi aeroplanla yazlıq tətillik toşıştın burunki her haftada 90 netçe aeroplan qaytımdın, 110 netçe aeroplan qaytımgı köpeyip, porttın kırıp çıkıdığan nöbetçi aeroplan umumi miqtarının 54.7%'ini egiledi. Otra Asiyadaki 5 devletinin nöbetçi aeroplan miqtari, yolucularının eqim miqtari bir dek memleket boyunca birinci orunda turdi. Ürümqi Çigradın kiriş çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkitinin müdafiye başlığı Vuyun tonuşturup mundaq dedi. Çigradın kirgen çıkan yolucularının zor derecede eşişiğe maslışış üçün Ürümqi Çigradın kiriş çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti her kaysi aviyatsiya şirketleri bilen birlikte çet ellikle Çigradın kiriş kartısını tordu tolduruş. Arlıqta almışıdığan yolucular tez süratte tamojnadan ötüş. Bir bilet bilen ahırgıca yetküzüş qatarlıq yuqır ünümlik tamojnadan ötküzüş mulazımıdan yolu koyup, portnın ötküzüş ünümini sistemliq östürdi. Yazlıq tətil məzgilidiki çigra halqıgan sayahatının yuqır pəllisigi qarata, Ürümqidiki çətəllik xadımla universal mulazımat mərkizi bilen birlikte məsləhət beriş, çıxım kılış qatarlıq bir biket şəklidiki mulazımatını

Şimali Şinjan'daki küz menzirisine 2026 yıllık Zhongqiu devlet bayramılık adetin taşkırı uzak dem iliş mezgilerdeki vakit paydası koşulup, Şinjan'a berişini bu küzdeki en kızık noktalık sayahat tallaş türüge aylandırmaqta. Aviyasiya sayaheti Zhongheng süpsi bilen, Çünar Lüşin süpsidin ibaret Çikçong süpünün en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe, uzaq dəm iliş məzgili de Şinjan'nın mədəniyyat sayahat bazırı da aldın zakas kiliş kızıp, Ürümçi dövlət işçiliki aeroplan beyledi aldın zakas kilişdin kızıq nokta şəhərlər işçi de 7. orunğu ötken. Burçin nahiyesi memleket boyunca aldın zakas kiliş en kızıq noktalıq nahiye bazarları işçi de 1. orunda durgan. Uzun liniyelik sayahat avatlaşkandan başka

0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde bekar turgan zavod öylerinin yeniliniş hatırası doğrusunda sözləp birimiz. Maşinalar gürkiraydı, işçiler baş çükürüp sakas tayarlavatadı. Qashqar Konşehir nahiyasi Liaoyun bazarı Erikpeşi kentigi jaylashqan Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketinin işlep çıkırı siyğıda aldıraş mənzire barlıqı gelgen idi. İlgiri taşlanıp kalan kent kollektifinin konu zavod öyleri bugünkü günde hayati küçük dolgan yezi kent işki orullaştırış siyğığı aylandı. Erikpeşi kenti yezi kollektifinin 3 mülkini məxsus tüzəş xizmetine tayinip, uyqudaki kollektif mülkini canlandırıp, egilik başkuruş əndisini qilipleştirip, yezi kentlerinin kəsip hərəkət energiyasını canlandırıp, karxanalarının önümünü, kollektifinin kırımını aşırış, ammini beytiştin ibarat 3 tərəb ortaq payda elişini işqaşırdı. Qashqar Jinda kiyim-kechek çeklik şirketi Erikpeşi kentdeki makallaşkan dastlabki mezgilde aran 1200 kvadrat metr keladigan ishlab chiqarish zavod uyi. 40 necha xizmatchi bar bo'lib, yillik sertifikat summasi aran 900 ming yuan edi. Başkuruş tüzümü tarqaq buluş, bazar yolları tar buluş qatarlıq amınlanın çeklimizi tüpeylidin, uzaqdın boyan şirketinin işləp çıqırış ixtidari çeklimi uçurgan. Kölümünü kenaytiş təsidi.

0: Yük Sılıvat Han Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde dünyadaki eniklik derecesi en yukarı 100 metre derecelik radyo teleskop yadroluk kurulmasının orunlaştırılganlığını tanıştırmız.

Yakında Cungu Elektron Pen Texnika Guruhi Şirketin 39-cı tədqiqat orni kuruşunu üstüge algan, Şinjan Sanji Oblastının Gucun Nahiyasıge jaylaşkan diametri 110 metr keledigan radio teleskop türüde antenna təglikinin 3 qavat kurulması oŋuşluk tutaştırıldı. Bunun bilen bu tür azasi gevde kurulması da egizletiş cazısını omumüzlik kuraştırış baskıcağı kirdi. Bu, dünya boyunca eniklik derecesi en yukarı, çastotisi en yukarı bolgan 100 metr derecelik hareketcan radio teleskopu bolup, bütkendin keyin memleketimizin alem boşluğunu tekşürüş, radio astronomiyelik küzetiş katarlık sahalarda dereceden taşkırı çoğun kalberlik antenna üskünüsü kemcil buluş meselesini noktalık halkılıdı. Ахыркы бир бөлек полат курулманын дал жайда уддунлаштырылышыга, мукым шакилге келтирилишиге эгишип, диаметри 110 метр келадыган толук жөнөлүшлүк аракетчан радио телескоп антенна тегликинин 3 кабыты расмий туташтырылды. Бу телескоп асасый кевдесинин ядролук курулмасынын яна бир кетим жогору көтөрүлгөнлүгү. Бүткүл рамкынын янымы мукаммаллашканлыгынан дерек берди. Dünya derecelik asmanı küzetidigan bu gayet zor közning qiyapti bargan sıra roşallishib, dastlabki umumi gavdi şekli umumüzlik namayan boldi. Jungo Elektron Pen Texnika Guruhi 39-cı tadqiqat orninin 110 metrlik radio teleskopi türi naq meydanının mas'uli Mavin Gang tonuşturup mundaq dedi. Bu qitimki antenna təyilikinin 3 qavetlik cipsilişi Türk kuruluşudaki muhim abidi xarakterlik tügün. Bu, asmanlı küzetidigan gayet zor közge puhta bilek ornatkanga baraver bolup, eğirliki 3000 tonnadın aşıdigan çayqılıp aylanadigan kısmını işencilik muqim trak kurulması bilen təminləp, qaytkan cisimnin yer şari oq sızıqıga tik halette 360 gradus aylanışını işqa şürşiga türtkü boludu. Şinjan, Guchun, diametri 110 metrlik radio teleskop türüde 2022 yılı 9-cı ayda iş başlagan. Hazır teleskopning asosiy gavda qurilmasi dastlabki qadamni ko'lamlashdi. 2027 yılı asosiy gavda qurilishini tamamlab, 2028 yılı umumyuzlik bitirib ishga kirishtirish mo'ljallangan. Şinjandaki diametri 110 metrlik radio teleskop türü antenna sistemisinin baş injineri Xu Qian mundaq bildirdi. Bu, dünya boyunca kuruluş kılınıvatkan eniklik derecesi ve çastotisi en yukarı. Diametri 100 metr derecelik toluk yönelişlik hareketcan radio teleskop. Bu teleskop bütkendin keyin yönülüş körüstüş eniklik derecesi bulun sekund derecesi yedudu. Bu, bir tiktak topni 3.3 kilometr neriden naiti inek körgülü bolganga bara ver. Bu radio teleskop bütkendin keyin alem boşluğu üstüde izdinişki dair aldıngı Katar'daki ilimpen tatqiqati cahette muhim rolunu icari kıldırudu. Devletimizin alem boşluğunu tekşürüşki dair muhim zor vazifesini tamamlaşni muhim texniki terekibilen təminləydi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlıqıcı dostlar, bugünkü güllü növatkanı yezi kentlerge nazar sahibimizde Konşehir Nahiyası'nın örük kespinin derecesini östürüp, örükçi dekallarının örük bahasını bekitiş hukukuni kolu tutkuzgallıqı toğırsına sözlap berimiz. Yakında Konşehir Nahiyası'nın taşmalık yezisi Ayağı Hası Erik kentide örükçi dekkan Razi Gül Turgun'nun tamak üstülge bir taksa rengi altındak seyrek moka yağlıq örük keki tızıldı. Bu yıl örük seytip kılgan kirim bir aylı kişilerinin parang temisi bolıp kaldı. Bu yıl Razi Gül ailesi 10 mu yeredeki moka yağlıq örükini seytişki tayinip 42 min yuan kirim kılgan bolıp, köp yıl işletilgen örük kakıdıgan ilgak allı kaçan arka hoyluda işletilmeyi bekar turup kalgan idi. Razi Gül 75'i da zonziyip oldurup, şu yılladaki hareketlerini doğrap turup mundak dedi. Ocaqlarda üzgende nədim o dikkat kıladığan iş bolsun. İlgak bilen qeqip koysaq, dərək şaqları təvrinip, örükle tökülüp düşetdi. Ezilgen, yerlip ketkerler bolsun, iş kılıp həmisi örük qeqi kılıp kurutuşqa işletilətdi. Zeydi bolup ketkini bilen saqlarını körgül bulmaydı. İlgirgi yıllarda, kentki başqa örükçi dikkalla Razi Gülge oxşaş, ilgak bilen örük qaqatdi. Setiş bahası da bütünlüğü setiveli sodigerlerinin degini hesap edi. Şuna azaldın, örük şahi degen güzel namı ba, moki yağlıq örük uzaqtın buyan 95%'ni kurutuş, kalğalarını hölpeti setişte kıyın ahvalığı düşüp gelip, ala süpetlik hölmeyevile konu şehirden çıkalmağan edi. Özgiriş 2023 yılıdan başlandı. Guangdong Şinjanga nişanlıq yerden berişte Şinjanın özgeci məhsulatlarını udullaştırıp Guangdong, Şangang, Aomin, Çong Koltuk rayonu bazırıda işlep çıkırış setiş körükü bərpa qıldı. İlgar yeni peti saxlaş, orap kaçılaş texnikisi ve soğuk zancirlik əşya oboroti sistemi sağı tayinip, moki yağlıq örüknün sırtkı setilişi yıldın yılgı köpeyip, her qetim örük bazarğı seyleniş pəsli yetip gelgende, Guangdong, Şangang, Aomin, Çong Koltuk rayonudaki 7 danlıq əla məhsulatını sınaş sarıyıda yeni moki yağlıq örükni körgülü boludgan boldı. Örük kekiğe seliş durganda, öl örük bazırının meyve süptege bolgan işenci ölçimi qattıq bolğaşka, seti balgan karxanala yez iglik texnikileri bilen birleşip, örükçi dekallanın ölçemlik üzüşüge kol-mukol hitekçilik kılıp, bir tal bir taldan koldu üzüşge, sılık üzüp yenik koyup, meyvenin saq bolışıga en zor çekte kapal adlık kıldı. Qashqar Jangogo yezigilik pan texniki çeklik şirketinin setivelish direktori Gong Yalun mundaq dedi. Üzüş boyunca tərbiyeləş arqılıq, moki yağlıq örüknün tavar, meyve nisbeti zor dərəcədə özdi. Bu yıl, əla süpətlik meyvenin hər kilogramının setivelish bahası 50 yuandını yuqralab, zakazla Beijing, Şanghay qatarlıq nurğun jaydiki bazarlarğa təsir körsətdi. Növətdə, Konşehir nahiyasının moka yağlıq örgü östürüş kölümü 61.900 moğa. Hosoli 67.000 tonluğa yetip, aldıngı yıldakigi seliştirganda hosoli 5.400 tonna eşip, kesip kölümü moqim zoraydı. Konşehir nahiyası taşmalıq yezilik ormancılık ponkitinin başlıqı Alican Sulayman hesab atkılıp durup mundaq dedi. 3,5 kilogram örükten 1 kilogram örük keqi kurutkılı boludu. Kurutulgan örük keqinin her kilogramının otırca seytiliş bahası 80 yuan. Öl örüknün her kilogramının sırtkı seytiliş otırca bahası 30 yuan. Oqşaşla 3,5 kilogram öl örükne 105 yuandan satkılı boludu. Bu yıl taşmalıq yezisinin moki yağlıq örükinin seytiliş miqtari 1200 tonluğa yetip, aldıngı yıldakiden 20% aştı. Örük bilen örük kıyıkının seytiliş nisbeti ilgirki 0.10-5 nisbetidin bugünkü kündeki 3.7 nisbetigi özgerdi. Kelgüsü de örüknün seytiliş miktari nisbeti yana sıcıl östürüldü. Alican mudaq dedi. Bu bir neçe yılda her qaysi kentle kent ahalileri yığını içip bir türlük karalmını köp etdi. Köpçilik pazar ahvali meyve süptege birleştirip, şu yıllık moka yağlıq örgüne setiş bahasını kengişip bekitti.
өрік қақыдыған илғақның жим-жытла чекініп чықшы, езікент кәсіплерінің еңіліп, дәрейсінің өстірілгәлікеге куақ болды. Илғақ білән өрік кекіштін адам күчі арқылық түжіпіліп өзіш кіче. Сетивіл содыгерлері баға бекітіштін, кент ахалылары вәкілері баға бекітіш кіче, 95%-ні құрытыштін, өл өріхнің шарықтын жәнопқы еткізіліші кіче, Коншахар нахиясыдыке 18 мүн айлілік өрікчі, мұқы яғылық өрікінің бағасыны бекітіш хокуқыны егіләплі қалмай, текімі мұхимі, әла сүпәтлік мейвілергі тайынып, мәуқәне базарғы қойып, кіріміні ашырып, 5 шенчігі егіп олды.

Radyoyanlı oçı dostlar, bugünkü güllü nuvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştır vatımız. Yakında Qorğas şehrinin Şinçin koçı başkarımızdaki kırıştırıp terilgan etizden konaq bilen moyu buluq sağlam özgən edi. Biri egez biri pakar bolup, kirelişip ketken etizliqta mol husul mənzirisi namayan bolgan edi. Moyunun tərkibinde adam bedeni ihtiyaclıq bolgan 13 xil amino kislatası hem kali, kalitsi, selin qatarlıq köp xil mikro elementler mol bolup, onun yadroluq tərkibi moyi, glukoza, polisaharit, əlasubatlik sudu erişcan tamak talası hesablanıdı. Moyu, glukoza, polisaharit, küşlük su sümürüşcanlıq, pärde hasıl qilişcanlıq, koyuqlıqni aşırışcanlıq, Qatarlıq alaylıklarga ege bolup, yemeklik, tibbi dora, ximiya sanayidi, gül besiş, boyaş, nefit qatarlıq sahalarda kem bolısı bolmaydıgan ala süpetlik ham material hesablanıdı. Bazar ihtiyacı muqim. Moyu sahasida 30 yıl çoğunqır izdengen Şinjan Tongjan Başkuruş Çeklik Şirketi Kespi bölümünün direktori Zhu Paijong moyu sortini yetiştiriş, yer tallaş, Teriş, pərviş kılıçdan ibarat bütün zancirde toplağan bir yürüş. Pişkan mükemmel təcrübelerini kullanıp, kollektifini yetekləb, Şinçin koçu başkarımızdaki 3000 moyerge moyu bilen konağını kırıştırıp terip, yokur hosul elişçi hatta ülke

Yakında Şarıqtiki yurtdığı qaytış Tianshan Padıcı Naqşisi temsiriki tüncü növetliki bayın bulaq koyu kəsbi yığını da köplügen karxanıla Naqmaydanda göş koyu seti veliş setiş kelişimi imzalab cəmi 16,000 bayın bulaq koyu seti veliş setiş zakaz talonunu bekitip yerlik özgeci göş koyunun taşqi bazar etişiğe puhtı asas saldı.